İnsanın Allah'ın varlığını kabul etme veya reddetme, onun emirlerine uyma ya da onları terk etme süreci olarak ifade edilen imtihan boyutu, onun irade sahibi bir varlık olmasını zorunlu kılmaktadır. Bu yönüyle insanın irade sahibi oluşu, ahlaki eylemin başlangıç noktasıdır denilebilir. Zira bir eylemin ahlaki değer taşıyabilmesi, onun bilinçli bir tercih sonucu ortaya çıkmasını gerektirir. Dolayısıyla özgürlük insanın tercih yapabilme gücü olarak ahlaki sorumluluğun temelini oluşturmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de bu bağlamda zikredilen hitap tarzı da bu gerçeği açıkça ortaya koymaktadır. Şöyle ki, ilahi hitap insanlara doğruyla yanlışı bildirdikten sonra onları tercihte serbest bırakmaktadır. Bu çerçevede de ki, gerçek Rabbinizdendir. Dileyen inansın, dileyen inkar etsin ayeti, insanın seçim gücüne sahip olduğunu vurgulayan temel bir ilkedir. Bu yaklaşım, dinin zorlamaya değil, özgür tercihe dayandığını, dolayısıyla insanın yaptığı seçimler üzerinden sorumlu tutulacağını göstermektedir. Ahlaki sorumluluğun temelinde yer alan amel kavramı da bilinçli tercihle doğrudan ilişkilidir. Amel kelimesi genellikle insanın irade ve bilinçle gerçekleştirdiği davranışları ifade etmektedir. Burada özellikle bilinçli vurgusunun yapılması önemlidir. Çünkü amel kavramı, fiil kavramına göre daha özel bir anlam taşımaktadır. Fiil denildiğinde bilinçli veya bilinçsiz, niyete dayalı ya da niyetten bağımsız bütün hareketler anlaşılabilmekte, hatta canlı ve cansız varlıkların ortaya koyduğu davranışlarda bu kapsamda değerlendirilmektedir. Buna karşılık amel, yalnızca insanın bilinçli ve iradeye dayalı davranışlarını ifade etmektedir. Nitekim birçok hadis kaynağında ilk sırada yer alan "Ameller niyetlere göredir" hadisi de amelin salt dışsal bir hareketten ibaret olmayıp bilinç, irade ve niyetle anlam kazanan bir davranış biçimi olduğunu göstermektedir. Bu yönüyle amel, özgür iradeyle yapılan tercihin ahlaki boyutunu ortaya koymaktadır. Benzer şekilde Ebu Mansur el-Maturidi'nin Cibril hadisindeki abd fiilini amel kavramıyla açıklaması da dikkat çekicidir. Buna göre ihlas nedir sorusuna verilen Allah'a onu görüyormuşçasına ibadet etmendir cevabı Allah'a onu görüyormuşçasına amel etmendir şeklinde yorumlanmıştır. Maturidi'nin fiil yerine özellikle amel kavramını tercih etmesi, ahlaki değerin ancak bilinçli irade ve kasıtla gerçekleştiğini göstermektedir. Böylece insanın özgür iradesiyle yaptığı tercihler sıradan bir eylem olmanın ötesine geçerek sorumluluk doğuran ahlaki davranışlar haline dönüşmektedir. İşte tam da bu noktada bilinçli ve iradeye dayalı davranış anlamına gelen amel, İmanla birleştiğinde ahlaki bir değere dönüşmekte ve salih amel niteliği kazanmaktadır. Kur'an'da amel kavramı tek başına kullanıldığında hem iyi hem de kötü davranışları kapsayabilmektedir. Nitekim kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu, karşılığını görür, kim de zerre miktarı şer işlemişse onu, karşılığını görür ayeti, insanın bütün bilinçli davranışlarının karşılık bulacağını ortaya koymaktadır. Ancak amel kavramı imanla birlikte zikredildiğinde genellikle iman edip salih amel işleyenler şeklinde kullanılmakta ve böylece ahlaki değeri olan doğru ve faydalı davranışlara işaret edilmektedir. Burada bu iki kavramın birçok yerde birlikte anılması, ahlaki eylemin yalnızca dış davranıştan ibaret olmadığını, bilinç, niyet ve iman temeli üzerine kurulması gerektiğini göstermektedir. Yüce Allah insanı yaratmış ve ona tercih yapabileceği bir alan tanımıştır. İmtihanın anlamlı ve adil olması da bu alanın varlığıyla doğrudan ilişkilidir. Bununla birlikte insanın mutlak anlamda sınırsız bir özgürlüğe sahip olmadığı da açıktır. Kişinin doğum yeri, ailesi veya bazı temel şartlar kendi iradesine bağlı değildir. Bu durum mutlak iradenin Allah'a ait olduğunu, insanınsa sorumluluğa konu olan alanlarda yani seçimlerinde özgür bırakıldığını göstermektedir. Dolayısıyla özgürlük insanın her şeyi belirleyebilmesi değil, kendisine sunulan imkanlar çerçevesinde tercih yapabilmesidir.
Bu tür konuların sıklıkla ele alındığı kelam ilminde özgürlük meselesi, büyük ölçüde irade kavramı etrafında ele alınmıştır. İrade, herhangi bir zorlama olmaksızın yapılması veya yapılmaması mümkün olan bir konuda, iki tarafın birini diğerine tercih etmeyi gerektiren bir sıfat olarak tanımlanmıştır. Bu tanım iradenin özünü doğrudan ortaya koymaktadır. Bu bağlamda fiiller, zorunlu, ızdırari veya iradeye dayalı, ihtiyari olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Tartışmaların merkezinde ise insanın tercihine bağlı olan ihtiyari fiiller yer almaktadır. Çünkü sorumluluk ancak bu tür fiiller üzerinden anlam kazanmaktadır. Kelam ekolleri, insanın fiilleri konusunda farklı yaklaşımlar ortaya koymuşlardır. Cebri anlayış, insanın özgürlüğünü sınırlandırırken, Mutezili yaklaşım, özgürlüğü geniş bir şekilde ele almıştır. Sünni yaklaşımsa fiillerin yaratılmasını Allah'a, tercih edilmesini ise insana nispet ederek dengeli bir açıklama getirmiştir. Bu anlayışa göre insan, fiilleri yaratma gücüne sahip değildir. Ancak onları seçme noktasında özgürdür. Bu seçim gücü ise sorumluluğun temelini oluşturmaktadır. İnsanın bir fiili gerçekleştirme süreci de bu çerçevede değerlendirilebilir. Öncelikle kişi o fiile yönelir, niyet eder ve tercih eder. Ardından bu tercihini gerçekleştirebilecek imkanlara sahip olur. Son aşamada ise fiil Allah tarafından yaratılır. Bu süreçte ahlaki sorumluluğu doğuran temel unsur, insanın ilk aşamadaki tercihidir. Dolayısıyla özgürlük, fiilin yaratılmasında değil, seçilmesinde ortaya çıkmaktadır. Nihayetinde İslam düşüncesinde özgürlük, insanın bilinçli tercihlerde bulunabilme gücüdür. Bu güç, insanı diğer varlıklardan ayıran temel özelliklerden biri olduğu gibi, aynı zamanda onun sorumluluğunun da kaynağını teşkil etmektedir. İnsan, sahip olduğu bu seçim gücü sayesinde yaptığı eylemlerden sorumlu tutulmakta, böylece ahlaki ve dini anlamda değer kazanmaktadır. Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

İki parmağının ucunu götür de iki gözüne koy. Dünyadan bir şey görebilir misin? Gözünü kapadığın için bu dünyayı görmesen de bu dünya yok değildir. Dünyayı görmemek, hakikati göstermemek kabahati ancak nefsin parmağına aittir. Aklını başına al da önce gözlerinden parmaklarını çek, ondan sonra dilediğine bak. İnsan gözden ibarettir. Geri kalan deridir, cesettir. Kimin canı şehvetten, hiddetten, nefsani arzulardan arınmış ve temizlenmişse, o kimse mana alemini ve mana sarayını görür. Kimin gönlünden bir kapı açılırsa, o kişi her zerrede bir güneş görür.

0: Efendime söyleyeyim.
1: Sakın terki edepten, küv-i mahbub-i hüdadır bu. Nazargâh-ı ilahidir, makam-ı Mustafa'dır bu. Felekte mah-ı nev bab-ü selamın sine çakidir. Bunun kandili cevza, matla-ı nuru ziyadır bu. Habib-i Kibriya'nın hapgâhıdır fazilette, teveffuk kerde-i arş-ı Cenab-ı Kibriya'dır bu. Bu hakün pertevinden oldu deycûr-i Adem zâil, amandan açıldı mevcudat, çeşmin tutiyardır bu. Müraat-ı edep şartıyla gir nabi bu dergâha, metaf-ı kutsiyandır bu segâh-ı enbiyadır bu. Nabi

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nuru nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına, bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Beka'ya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emin'i. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin, çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

Müellefe-i Kulüp. Önce kalplerin kazanılması. İkinci bölüm. İnsanların en cömerti olan sevgili peygamberimiz, kalplerini kazanmak ve insanları İslam'a alıştırmak için maddi ve manevi hiçbir fedakarlıktan kaçınmamış, İslam'ı gönüllere nakşedebilmek adına kimseyi kapısından geri çevirmemişti. Bir defasında huzuruna gelerek bir şeyler isteyen adama, iki dağ arasında bulunan zekatlı koyunlardan çoğunun verilmesini emretmişti. Peygamberin ihsanından çok etkilenen adam kavmine dönünce, "Ey kavmim, Müslüman olun. Vallahi Muhammed öyle ihsanda bulunuyor ki, fakirlikten korkmadan dağıtıyor," diyerek hayretini dile getirmişti. Bu olaya şahit olan Enes bin Malik, "Bir kişi Hazreti Peygamber'in yanına gelir ve kendisine verilen dünyalık bir şey sebebiyle Müslüman olurdu. Ama akşam olunca ise İslam kendisi için dünya ve içindekilerden daha sevimli ve daha değerli olarak Allah Resulü'nün yanından ayrılırdı," demişti. Gönülleri İslam'la yeni tanışanlar arasında bulunan ve Mekke fethedildiğinde Müslüman olan Hakim bin Hizam ise Resulullah'tan kendisine mal vermesini talep etmiş, verilen develerle yetinmeyerek talebini tekrarlamış, sonunda Hazreti Peygamber'in "Ey Hakim, bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim bu mala cömert bir gönülle sahip olursa, kendisi için malı bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamahla dolu bir kalple bu malı arzularsa, onun için malın bereketi kaçar," şeklindeki uyarısına muhatap olmuştu. Bu uyarının etkisini ömrü boyunca üzerinden atamayan hakim, "Ya Resulallah, seni hak dinle gönderen Allah'a yemin ederim ki, bundan sonra ölene kadar kimseden hiçbir şey almayacağım," diye yemin etmiş, Hazreti Peygamber'in vefatından sonra kendisine Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer tarafından verilmek istenenleri de kabul etmemişti. Allah Resulü kimi zaman sevdiği ve ganimeti diğerlerinden daha fazla hak ettiğini düşündüğü bazı kimseleri başkalarının hidayeti uğruna ganimetten mahrum bırakmıştır. Huneyn Savaşı sonrasında Sa'd bin Ebu Vakkas Hazreti Peygamber'e neden Müellefe-i Kulüp arasında olan Akra bin Habis ve Uyne bin Hısn'a Huneyn ganimetlerinden bolca verip de iyi bir mümin olarak bilinen Cuayl bin Süreka'ya verilmediğini sorunca Resulullah bu davranışının gerekçesini şu şekilde izah etmiştir. "Ey Sa'd, birini daha çok sevdiğim halde bir başkasına sırf Allah onu yüzü koyun ateşe atmasın diye ihsanda bulunduğum olur." Görüldüğü üzere insanların beklentilerinin ve ihtiyaçlarının farkında olan Allah Resulü'nün duyarlılıkla uygulamaya koyduğu Müellefe-i Kulüp anlayışı, gerek fert olarak gerekse nüfus sahibi insanların hidayete ermesiyle toplu olarak insanların İslam'ı seçmelerinde etkin bir rol oynamıştır. Kalpleri İslam'a ısındırma, dinin yayılması, yine Müslüman olanların dinde sebat etmeleri ya da Müslümanların kafirlerin kötülüklerinden korunması gibi bazı temel ihtiyaçlar nedeniyle uygulanan mühim bir stratejidir. Özellikle insanların dine alışma sürecinde etkili olan bu uygulama, yalnız maddi yardım anlamında değil, mühtedilerin davranışlarının pekiştirilmesi ve dini konularda sağlanan kolaylıklarla da desteklenebilir. Allah Resulü'nün tebliğ uygulamalarında bunun örneklerini görmek mümkündür. Nitekim Hazreti Peygamber, Müslüman olmak üzere kendisine gelen Sakif heyetinin kalplerinin daha da yumuşaması için öne sürdükleri cihat, öşür ve namazla mükellef tutulmama şartlarını namaz hariç kabul etmiştir. Namaz muafiyetini kabul etmemesinin sebebini ise namaz bulunmayan dinde hayır olmayacağı şeklinde ifade etmiştir. Bununla birlikte maddi olarak destek olma veya ibadetler konusunda kolaylık gösterme gibi davranışların yanında, yeni Müslüman olanlara gösterilen samimiyet ve hoşgörü de kalplerin kazanılmasında oldukça etkili olmaktadır. Bunun en güzel örneğini Peygamberimizin müezzini Ebu Mahzure'nin İslam'la tanışma tecrübesinde görmek mümkündür. Allah Resulü Huneyn seferinden döndüğü sırada ashabına namaz için ezan okumalarını emretmişti.
O sırada orada bulunan Ebu Mahzure, Kureyşli genç arkadaşlarıyla birlikte bağıra bağıra alay ederek okunan ezanı taklit etmeye başladı. Henüz Müslüman olmadığı için Allah Resulüne karşı düşmanlık besleyen Ebu Mahzure'nin güzel sesi Hazreti Peygamber'in dikkatinden kaçmamış olacak ki, onu yanına çağırarak kendisine ezan okumasını istedi. Ezan okurken sesini makamlı bir şekilde yükseltmesi gerektiğini söyleyerek ona ezan okumayı bizzat öğretti. Sonrasında bir miktar gümüş para verip yüzünü okşayarak "Allah seni mübarek kılsın, bereket üzerinden eksik olmasın" diyerek ona dua etti. Ve bundan sonra başlangıçta Allah Resulünden ve ezandan nefret eden bu güzel sesli genç, Hazreti Peygamber'den izin isteyerek Mescid-i Haram'ın seçkin müezzinlerinden birisi oldu. Sevgili Peygamberimizin yakın ilgisi ve duası sayesinde mi, verilen küçük hediyelerin vesilesiyle mi, yoksa bu zarif davetin tesiriyle mi bilinmez, Allah bu gencin kalbinden nefreti söküp oraya imanı yerleştirivermişti.

Hazreti Peygamber'in vefatından sonra müellefe-i kulübe pay ayrılıp ayrılmayacağı tartışma konusu olmuştur. Hazreti Ömer, Resulullah zamanında Müslümanlar azınlıkta olduğu için böyle bir uygulamaya gidildiğini, fakat artık İslam dininin ve Müslümanların güçlenmesiyle buna gerek kalmadığını ifade ederek, Hazreti Ebubekir döneminde bu uygulamanın devamını doğru bulmamış, kendi halifeliği döneminde müellefe-i kulübe zekat vermemiştir. Hazreti Osman ve Hazreti Ali'nin hilafetleri sırasında da müellefe-i kulübe pay ayrıldığına dair bir bilgi yoktur. Ancak Ömer bin Abdülaziz'in bazı insanları İslam'a ısındırmak için ihsanda bulunduğu, hatta bunun için bir patriye 1000 dinar verdiğine dair bir rivayet kaynaklarımızda bulunmaktadır. Bu da kalpleri İslam'a ısındırma ihtiyacının devirden devire değiştiğini göstermektedir. Ayette belirtildiği üzere müellefe-i kulüp, kendilerine zekat verilebilen 8 gruptan biriydi. Zekatın toplanması ve ihtiyaç sahiplerine sarf edilmesi, Hazreti Peygamber döneminde devletin tasarrufundaydı. Yetkili memurlar aracılığıyla toplanan zekat, belirlenen ihtiyaç sahiplerine yine devlet eliyle dağıtılmaktaydı. Müellefe-i kulüp uygulaması Allah Resulü döneminde uygulanmış ve başarı sağlanmış önemli bir yaklaşımdır. Esasında her dönemde dinden uzaklaşmış insanların ilgisini kazanarak onları dine yaklaştırma veya düşmanların kötülüklerini engelleme adına bu tür faaliyetlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kabil faaliyetler Müslümanların gerektiğini gerekse toplumsal dayanışmasına önemli ölçüde katkı sağlayacaktır. İnsanların yalnız maddi ihtiyaçlarını gidermek amacıyla değil, bu vesileyle katılaşan kalpleri biraz da olsa yumuşatmak ve İslam'a olan sevgilerini tazelemek amacıyla Allah Resulü'nün sevgi, şefkat ve hoşgörüyle gerçekleştirdiği bu yaklaşımdan ilham alınmaya devam edilmelidir. Müellefe-i kulüp anlayışıyla geçmişte olduğu gibi bugün de gönüller kazanılabilir. Zira İslam insanların hem aklına hem de gönlüne hitap eden bir dindir.

derdi dili yâre ulaştır. Bu bülbülü nalanı o gül zara ulaştır. Hasreti anın açtı nice yâre bu dilde. Bimare dili sen ana timar.

ağaçtır. Bu aşıkı bir çareye kılsın medet artık. Guş ettir, ana nalemi bu zara ulaştır. Gurbete düşüp, oldum esiri gamı hicran. Bu gamlıyı lütfile, o gam hara ulaştır. Firkat oduna yakma bu canımı efendim. Ol valisi yekta, Ahmet-i Muhtar'a ulaştır. Ben deliye şayeste kıl anın kapısına. Rahmeyli yüben, ol deri dildara ulaştır. Matlubunu ver hürmetine, İmamul Haremeyn'in. Hulusi ol yâri ve

başka bir sevda çıkarsa, mekana masadı aksa gönüldür. Ana bir kimse taş vurup yıkarsa, denir yık Kabe'yi, yıkmak gönüldür. Rızayı Hakk'a ey can say edersen, tut anın daminin ki ta gönüldür. O bir sır küntü kenzin mahzenidir. O bir dür sureti mana gönüldür. Gönülde bir mekan tut ya mekan ol. Mekansız la mekan illa gönüldür. Bu ay gün dahi encüm ne varsa, olara matlayı mecra gönüldür. Harim-i Kabe kavseyn-ü ev etna, ne kim varsa hulusiya gönüldür.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Gönlünle ve dileğinle samimi, hareketinle dürüst olursan, istediğin yerde mutluluk içinde yaşarsın. İnsanlardan uzaklaşıp yalnız yaşama. Başkasının kusurunu değil, kendi kusurunu gör.

Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında

her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

0: ve sizi dinliyoruz.
1: Kur'an'ın temel konuları. Çok değerli Diyanet Radyo dinleyicileri, bugün Kur'an'ın temel konularından 3 mesaj daha sizlere aktaracağız. 12. cüzdeyiz. Peygamberler gibi insanlar tevhid, risalet ve ahiret inancına davet edilmeli, hayatın tüm zorluklarına karşı da sabredilmeli, dirençli olunmalıdır. 12. cüzde Hud suresinin 1. sayfası dışındaki tamamı ve Yusuf suresinin ilk yarısı bulunmaktadır. Yunus, Hud, Yusuf, İbrahim, Hicr sureleri aslında Elif, Lam, Ra ile başlayan sureler serisidir. Bununla belki de bu 5 surenin konu bütünlüğüne, birliğine dikkat çekilmekte ve dikkatli okunması gerektiği mesajı verilmektedir. Evet, 3 mesaja geçecek olursak, bu mesajın ilki peygamberlerin mücadelesi. Peygamberler tevhid, risalet ve ahiretle ilgili bilgi verirler. Hud suresinin girişinde tebliğ edilmesi emredilen tevhid, risalet ve ahiretle ilgili konular aktarılır. Bu girişten sonra önceki ümmetlere gönderilen peygamberlerin tebliğ sırasında yaşadığı olaylar anlatılmaya devam etmektedir. Orada peygamberlerin kavmiyle ilk iletişimleri, tebliğleri ve kavimlerinin tepkileri anlatılırken, bu surede ise olayların devamında tebliği reddeden ve peygamberlere savaş açan o kavimlerin helakı açıklanmaktadır. Hazreti Nuh ve kibirli kavminin helak oluşu, Hazreti Hud ve hilekar kavminin helak oluşu, Hazreti Salih ve zalim kavminin helakı, Hazreti Lut ve ahlaksız kavminin helakı, Hazreti Şuayb ve sahtekar kavminin helakı, Hazreti Musa ve kendisini putlaştıran zalim Firavun'la mücadelesi ve zalimlerin sonu anlatılmakta, kesinlikle zalimlere meyletmeyin emri ve Rabbin yaptıklarınızdan gafil değildir hatırlatmasıyla sure sona ermekte, Muhammed ümmetinin aynı hatalara düşmemesi istenmektedir. 12. cüzün ikinci mesajı hayatın zorluklarından bahseder. Sabretmek gerekir. Bu cüzde Yusuf suresinin ilk kısmı da bulunmaktadır. Yusuf suresinde sadece Yusuf peygamberin hayatı baştan sona anlatılmakta, başka bir yerde Hazreti Yusuf'la ilgili bir bilgi verilmemektedir. Sure, Hazreti Yusuf'un gördüğü bir rüya ile başlar. Bu rüya ile babası Yakup peygamberin küçük Yusuf'a sevgisi daha da artar. Bunu kıskanan kardeşleri küçük Yusuf'tan kurtulmak isterler ve onu bir kuyuya atarlar. Oraya su ihtiyaçları için uğrayan kervandaki kişiler kovalarını sarkıtınca onu bulup kurtarırlar. Ancak Mısır'a götürüp orada köle olarak satarlar. 12. cüzün 3. mesajındayız. Suçsuz olanlar kurtulur. Hazreti Yusuf'u satın alan kişi Mısır'ın üst seviyede yöneticisi olan bir azizdir. Eşiyle birlikte Yusuf'u büyütürler.

Ancak Yusuf güzel bir genç olunca Aziz'in hanımı tarafından rahatsız edilir ve kadının yararlanma isteği etrafta duyulunca o dönemdeki skandalı önlemek için suçsuz olduğu halde Hazreti Yusuf'u hapse atarlar. Çünkü sonuçta o ellerindeki bir köledir ve hiçbir kıymeti yoktur. Hapiste Hazreti Yusuf iki kişiyle tanışır. Bir gün o ikisi bu temiz gence gördükleri ilginç rüyalarını anlatırlar. Hazreti Yusuf rüyalarını tabir etmeden önce onlara tevhid inancını anlatır. İslam'ı tebliğ eder. Sonra bu rüyayı o iki kişiden birisinin hapisten kurtulup kralın yakın adamı olacağı, diğerinin ise asılıp idam edileceği şeklinde tabir eder ve yorumlar. Daha sonra olaylar bu şekilde gelişir. Kurtulan kişi kralın yakın adamı olur ve Hazreti Yusuf'u unutur. Yıllar sonra kralın gördüğü bir rüyayı kimse tabir edemeyince o kişinin aklına zindandaki Hazreti Yusuf gelir ve onu çıkartırlar. Hazreti Yusuf bu rüyayı ileride gelecek ve 7 yıl sürecek büyük bir kıtlıkla tabir eder. O kıtlığa hazırlık yapılması gerektiğini söyler. Bunun üzerine Hazreti Yusuf kral tarafından Mısır'ın ekonomisiyle ilgili görevlendirilir ve büyük hazırlıklar başlar. Bu dönemde Aziz'in karısı da vicdan azabından dolayı Yusuf'un suçsuz ve temiz olduğunu itiraf eder. Bugün 12. cüzdeki 3 mesajı sizlerle buluşturduk. 13. cüzde görüşmek üzere.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. On ikinci cüz.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yeryüzünde kımıldayan hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'ın üzerine olmasın. Allah onların halen bulunduğu yeri de, emanet olarak konulacağı yeri de bilir. Hepsi apaçık kitapta vardır. Arşı su üzerindeyken hanginizin daha güzel davranacağını denemek için gökleri ve yeri 6 günde yaratan O'dur. Eğer sen öldükten sonra mutlaka diriltileceksiniz desen, kafirler derhal bu büyü gibi bir düzmecedir derler. Andolsun eğer biz onlardan azabı belirli bir süreye kadar ertelesek, mutlaka onu engelleyen nedir derler. Bilesiniz ki onlara azap geldiği gün artık ondan kurtulmaları mümkün değildir. Alay etmekte oldukları şey kendilerini çepeçevre kuşatacaktır. Eğer insana tarafımızdan bir nimet tattırır da sonra ondan çekip alırsak tamamen ümitsizliğe düşer, nankörleşir. Eğer başına gelen bir sıkıntıdan sonra ona bir nimet tattırırsak kötü durumlar benden uzaklaşıp gitti der. Artık onun bütün yaptığı sevinmek ve övünmektir. Ancak sabredip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar böyle değildir. İşte onlar için bir bağış ve büyük bir mükafat vardır. Ona bir hazine indirilse veya onunla beraber bir melek gelse ya demelerinden dolayı canın sıkılarak sana vahyedilen ayetlerin bir kısmının tebliğini terk edecek değilsin ya, sen ancak bir uyarıcısın, Allah her şeye vekildir. Yoksa Kur'an'ı kendisi uydurdu mu diyorlar. De ki, eğer doğru söylüyorsanız, Allah'tan başka çağırabildiğiniz herkesi yardıma çağırın da, siz de onun gibi uydurulmuş 10 sure getirin. Eğer size cevap veremezlerse bilin ki, Kur'an ancak Allah'ın ilminin eseri olarak indirilmiştir ve ondan başka ilah yoktur. Hala teslim olmayacak mısınız? Kim dünya hayatı ve onun ziynetini istiyorsa, orada onlara işlerinin karşılığını eksiksiz veririz. Orada onlar hiçbir zarara uğratılmazlar. Onlar ahirette paylarına ateşten başka bir şey düşmeyen kimselerdir. Dünyada ürettikleri boşa gitmiştir. Yapıp ettikleri de geçersizdir. Rabbinden gelmiş açık bir delile dayanan kimse hiç ötekiler gibi olur mu? Bu delili de Rabbinden gelen bir şahit izliyor. Ayrıca ondan önce de bir önder ve rahmet olarak Musa'nın kitabı var. İşte bunlar ona inanırlar. Çeşitli gruplardan onu inkar edenlerin varacağı yerse cehennem ateşidir. Bundan şüpheniz olmasın. Bu Rabbin tarafından bildirilmiş bir gerçektir. Fakat insanların çoğu inanmazlar. Allah hakkında yalan yanlış şeyler uydurandan daha zalim kim vardır? Onlar kıyamet gününde Rablerinin huzuruna çıkarılacaklar. Şahitler de işte bunlar Rablerine asılsız şeyler isnat edenlerdir diyecekler. Bilin ki Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olacaktır. O zalimler Allah yolundan alıkoyan ve onu eğri göstermeye çalışanlardır. Ahireti inkar edenler de işte bunlardır. Onlar yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değillerdir. Kendilerini Allah'ın azabından koruyabilecek yardımcıları da yoktur. Cezaları kat kat olacaktır. Çünkü onlar hakikati ne görebiliyorlar ne de işitebiliyorlardı. İşte kendilerine yazık edenler bunlardır. Uydurdukları ilahlar da yanlarından kaybolup gitti. Şüphesiz bunlar ahirette en çok ziyana uğrayanlardır. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapan ve Rablerine gönül huzuruyla teslim olanlara gelince, işte onlar cennetliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Bu iki grubun durumu, kör ve sağır olan kimseyle, gören ve işiten kimsenin durumuna benzer. Bunlar eşit olur mu? Hala ibret almıyor musunuz? Gerçek şu ki, biz Nuh'u kavmine elçi olarak gönderdik. Şöyle dedi, Allah'tan başkasına tapmayın diye, size gönderilmiş açık bir uyarıcıyım. Doğrusu ben başınıza gelecek can yakıcı bir günün azabından korkuyorum dedi. Kavminin ileri gelen inkarcıları biz seni sadece bizim gibi bir insan olarak görüyoruz.
Sana sığ görüşlü ayak takımımızdan başkasının uyduğunu da görmüyoruz. Sizin bize karşı bir üstünlüğünüzü de kabul etmiyoruz. Bilakis sizin yalancı olduğunuz kanaatini taşıyoruz, dediler. Nuh şöyle dedi: Ey kavmim, bir de şöyle düşünün. Ya benim Rabbimden gelmiş açık bir delilim varsa ve o kendi katından bana rahmet vermiş de siz bunu anlamamışsanız, siz rahmeti istemediğiniz halde biz sizi ona zorlayabilir miyiz? Ey kavmim, buna karşılık sizden herhangi bir mal istemiyorum. Benim ecrim sadece Allah'a aittir. Siz istiyorsunuz diye ben iman edenleri kovacak değilim. Onlar imanları sayesinde Rablerine kavuşacaklardır. Fakat ben sizi bilgisizliğe gömülmüş bir topluluk olarak görüyorum. Ey kavmim, onları kovarsam beni Allah'a karşı kim koruyabilir, düşünmüyor musunuz? Size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Gaybı da bilmem, melek olduğumu da söylemiyorum. Sizin hor gördüğünüz kimseler için Allah onlara faydalı şeyler vermeyecektir diyemem. Onların içlerinde olan şeyi Allah daha iyi bilir. Bunları yaparsam gerçekten zalimlerden olurum. Dediler ki, Ey Nuh, gerçekten bizimle tartıştın ve bizimle çok fazla mücadele ettin. Eğer doğrulardansan, bizi tehdit ettiğin azabı başımıza getir. Nuh dedi ki, onu size ancak Allah dilerse getirir. Siz onu aciz bırakamazsınız. Eğer Allah sizi azgınlığınızın içinde bırakmayı dilemişse, ben size öğüt vermek istesem de öğüdüm size fayda vermez. O sizin Rabbinizdir ve ona döndürüleceksiniz. Yoksa bunu o kendisi uydurdu mu diyorlar. De ki, eğer onu uydurduysam sorumluluğu bana aittir. Fakat benim sizin işlediğiniz günahtan sorumluluğum yoktur. Nuh'a vahyolundu ki, kavminden daha önce iman etmiş olanlardan başkası artık inanmayacak. Sakın onların yaptıklarına üzülme. Bizim gözetimimiz altında ve öğrettiğimiz şekilde gemiyi yap, haktan sapanlar için bana başvuruda bulunma. Onlar boğulacaklar. Nuh gemiyi yaparken kavminin ileri gelenleri yanına uğradıkça onunla alay ediyorlardı. De ki, bizimle alay ediyorsanız edin bakalım. Ama bilin ki sizin alay ettiğiniz gibi

Günü gelecek, biz de sizinle öyle alay edeceğiz. Rezil edecek bir cezaya kimin çarptırılacağını, sürekli azabın kimin başına geleceğini yakında göreceksiniz. Nihayet emrimiz geldi ve sular coşup yükseldi. Nuh'a dedik ki, her türden hayvandan birer çiftle, daha önce haklarında hüküm verilmiş olanlar dışında aileni ve iman edenleri gemiye bindir. Zaten onunla birlikte pek azı iman etmişti. Nuh, hadi gemiye binin, yüzerken de dururken de Allah'ın adını anın. Şüphesiz ki Rabbim çok bağışlayan, pek esirgiyendir, dedi. Derken gemi onları dağlar gibi dalgalar arasında götürmeye başladı. Nuh uzak duran oğluna, hadi yavrum gel, sen de bizimle birlikte gemiye bin, kafirlerle beraber olma, diye seslendi. Oğlu, beni sudan koruyacak bir dağa sığınacağım, diye cevap verdi. Nuh dedi ki, bugün Allah'ın hükmünden ancak onun esirgedikleri kurtulacaktır, derken aralarına dalga giriverdi. Böylece o da boğulanlardan oldu. Sonra, ey toprak, suyunu yut, ey gök, sen de tut, denildi. Su çekildi, hüküm yerini buldu. Gemi, Cudi'nin üzerine oturdu. Zalimlerin topunun canı cehenneme, denildi. Nuh, Rabbine şöyle seslendi. Ey Rabbim, şüphesiz oğlum da ailemdendir. Senin vaadin elbette haktır. Sen hakimlerin en adilisin, dedi. Allah buyurdu ki, ey Nuh, o senin ailenden değildir. Çünkü onun yaptığı iyi olmayan bir iştir. Sakın hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyi benden isteme. Ben cahillerden olmayasın diye sana öğüt veriyorum. Nuh dedi ki, ey Rabbim, ben senden hakkında bilgi sahibi olmadığım bir şeyi istemekten yine sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve esirgemezsen kaybedenlerden olurum. Denildi ki, ey Nuh, sana ve seninle beraber olan gruplar üzerine bizden selam ve bereketlerle gemiden in. İleride bir süre faydalandıracağımız, sonra tarafımızdan can yakıcı bir azapla cezalandırılacak topluluklar da olacaktır. Ey Peygamber! İşte bu anlatılanlar sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Bundan önce onları ne sen biliyordun ne de kavmin. Sabret! Çünkü iyi son günahtan sakınanlarındır. Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Ondan başka ilahınız yoktur. Siz sadece uydurmaktasınız. Ey kavmim, bunun karşılığında ben sizden bir ücret istemiyorum. Benim hizmetimin karşılığı ancak beni yaratana aittir. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz? Ey kavmim, Rabbinizden bağışlanmayı dileyin. Sonra ona tevbe edin ki üzerinize bolca yağmur göndersin ve kuvvetinize kuvvet katsın. Sakın günahkarlar olup Allah'tan yüz çevirmeyin. Dediler ki, ey Hud, bize açık bir mucize getirmedin. Biz senin sözünle ilahlarımızı bırakacak değiliz. Biz sana iman edecek de değiliz. İlahlarımızdan biri senin aklını almış demekten başka söyleyeceğimiz söz yok. Hud dedi ki, ben Allah'ı şahit tutuyorum, siz de şahit olun ki, sizin Allah'ı bırakıp da ona ortak koştuklarınızdan uzağım. Hadi hepiniz bana tuzak kurun, bana aman vermeyin. Ben, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a dayandım. Çünkü her canlının kontrolü onun elindedir. Şüphesiz Rabbimin yolu dosdoğru yoldur. Eğer sırt çevirirseniz bilin ki, size ulaştırmakla görevli olduğum şeyi size bildirdim. Rabbim yerinize başka bir kavmi getirebilir. Siz ona hiçbir engel çıkaramazsınız. Şüphesiz Rabbim her şeyi gözetendir. Emrimiz gelince Hud'u ve onunla beraber iman edenleri katımızdan bir rahmetle kurtardık. Böylece onları ağır bir azaptan da kurtardık. İşte Ad, Rablerinin ayetlerini inkar ettiler. Onun peygamberlerine asi oldular ve her inatçı zorbanın emrine uydular. Onlar hem bu dünyada hem de kıyamet gününde lanete uğradılar. Evet, Ad Rabbini inkar etti. Hud'un kavmi Ad'ın canı cehenneme.
Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. O sizi yerden var etti ve size orayı mamur hale getirme görevi verdi. O halde ondan mağfiret isteyin, sonra ona tevbe edin. Şüphesiz Rabbim yakındır, duaları kabul eder. Dediler ki, ey Salih, sen bundan önce aramızda kendinden iyi şeyler beklenen biriydin. Şimdi babalarımızın taptığı şeylere tapmaktan bizi engellemeye mi kalkışıyorsun? Doğrusu bizi çağırdığın din konusunda ciddi şüphelerimiz var. Salih dedi ki, ey kavmim, bir de şöyle düşünün. Ya ben Rabbimden verilmiş apaçık bir delile dayanıyorsam ve o bana kendinden bir lütufta bulunmuşsa, bu durum karşısında ona asi olursam beni Allah'a karşı kim korur? Size uyarsam benim ancak zararımı artırırsınız. Ey kavmim, işte size mucize olarak Allah'ın gönderdiği dişi deve. Onu bırakın Allah'ın mülkünde otlasın. Ona kötülük etmeyin. Sonra sizi yaklaşan bir azap yakalar. Buna rağmen o deveyi kestiler. Salih de, yurdunuzda 3 gün daha yaşayın dedi. Bu asılsız çıkmayacak bir tehditti. Emrimiz gelince Salih'i ve onunla beraber iman edenleri bizden bir rahmet olarak helak olmaktan ve o günün zilletinden kurtardık. Şüphesiz Rabbin kuvvetlidir, üstündür. Zulmedenleri de o korkunç ses yakaladı. Yurtlarında dizüstü çöküp kaldılar. Sanki orada hiç oturmamışlardı. İşte böyle. Semud kavmi Rablerini inkar etti. Vay Semud'un haline! Elçilerimiz İbrahim'e müjdeyi getirip selam vermişlerdi. O da selam dedi, çok geçmeden konuklarına kızartılmış bir buzağı getirdi. Ona el uzatmadıklarını görünce onları yadırgadı ve onlardan dolayı içine bir korku düştü. Korkma, biz Lut kavmine gönderildik dediler. Ayakta bekleyen karısı rahatlayıp güldü. Bu sırada ona İshak'ın, İshak'ın ardından da Yakub'un doğacağını müjdeledik. Aman ya Rabbi, ben mi doğuracağım? Ben yaşlı bir kadın, şu da ihtiyar kocam. Doğrusu şaşılacak bir şey dedi. Elçiler de, Allah'ın işine mi şaşıyorsun? Allah'ın rahmet ve bereketi üzerinizdedir ey hane halkı. Şüphesiz ki o övülmeye layık, şanı yücedir dediler. İbrahim'in korkusu geçip kendisine müjde de gelince Lut kavmi hakkında bizimle tartışmaya başladı. İbrahim cidden ağır başlı, hassas ruhlu, kendini Allah'a vermiş biriydi. İbrahim, bundan vazgeç. Çünkü Rabbinin emri gelmiştir. Onlara geri çevrilmez bir azap mutlaka gelecektir dediler. Elçilerimiz Lut'a geldiğinde Lut onlardan dolayı huzursuz oldu. Onlara karşı çaresizlik hissetti. Zor bir gün dedi. Lut'un kavmi koşarak ona geldi. Daha önce de o çirkin işleri yapıyorlardı. Lut, ey kavmim, şunlar kızlarım. Sizin için en nezih olanı onlarla evlenmektir. Allah'tan korkun ve misafirlerimin önünde beni rezil etmeyin. İçinizde aklı başında bir adam yok mu dedi. Sen de biliyorsun ki bizim senin kızlarında gözümüz yok. Bizim ne istediğimizi pekala biliyorsun dediler. Lut, keşke benim size karşı koyacak bir gücüm olsaydı veya güçlü bir desteğe dayanabilseydim dedi. Elçiler, ey Lut, biz Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana asla dokunamayacaklar. Sen gecenin bir vaktinde ailenle birlikte yola çık. Eşin hariç sizden hiç kimse geride kalmasın. Çünkü onların başına gelecek olan şüphesiz onun başına da gelecektir. Onlar için belirlenen zaman sabah vaktidir. Sabah da yakın değil mi dediler. Emrimiz gelince oranın altını üstüne getirdik ve üzerlerine sağanak halinde Rabbin katında işaretlenmiş taşlar yağdırdık. Böyle cezalar zalimlerin başından hiç eksik olmaz. Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Onlara şöyle dedi, ey kavmim, Allah'a kulluk edin, ondan başka ilahınız yoktur. Ölçüyü tartıyı eksik tutmayın. Ben sizi maddi bakımdan iyi bir durumda görüyorum. Ama doğrusu hakkınızda kuşatıcı bir azap gününden de korkuyorum. Ey kavmim,
Ölçüyü tartıyı adaletle tam yapın. İnsanların mallarının değerini düşürmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Eğer müminseniz, Allah'ın bıraktığı meşru kazanç sizin için daha hayırlıdır. Ben üzerinize bir bekçi değilim. Kavmi ise, ey Şuayb, atalarımızın taptığı şeylerden yahut mallarımız hususunda dilediğimizi yapmaktan vazgeçmemizi sana ibadetin, dinin mi emrediyor? Oysa sen uyumlu ve akıllı birisin dediler. Şuayb de şöyle dedi, ey kavmim, bir de şöyle düşünün, ya benim Rabbimden açık bir delilim varsa ve o bana tarafından güzel bir nasip vermişse, size yasakladığımı kendim yapmak niyetinde değilim. Ben sadece gücümün yettiği kadar ıslah etmek istiyorum. Fakat başarmam Allah'ın yardımına bağlıdır. Yalnız O'na dayanıyor ve O'na yöneliyorum. Ey kavmim! Sakın bana karşı muhalefetiniz sizi Nuh kavminin veya Hud kavminin yahut Salih kavminin başlarına gelenlerin benzeri bir musibetin başınıza gelmesine sebep olacak günahlar işlemeye sürüklemesin. Lut kavmi zaten sizden uzak değildir. Rabbinizden bağışlanmayı dileyin. Sonra ona tevbe edin. Muhakkak ki Rabbimin merhameti ve sevgisi boldur, dedi. Medyenliler, ey Şuayb, söylediklerinin çoğunu anlamıyoruz. Ayrıca aramızda seni zayıf görüyoruz. Eğer kabilen olmasaydı seni mutlaka taşlayarak öldürürdük. Bizim başımızda sen güçlü biri değilsin, dediler. Şuayb de, ey kavmim, size göre benim kabilem Allah'tan daha mı hatırlı ki onu arkanıza atıp unuttunuz? Şüphesiz ki Rabbim yaptıklarınızı kuşatmıştır. Ey kavmim, elinizden geleni yapın, ben de yapacağım. Kimin başına aşağılayıcı bir azap geleceğini ve böylece yalancının kim olduğunu yakında öğreneceksiniz. Bekleyin, ben de sizinle beraber beklemekteyim, dedi. Emrimiz gelince Şuayb'i ve onunla beraber iman edenleri tarafımızdan bir rahmetle kurtardık. Haksızlık edenleri de korkunç bir gürültü yakaladı. Yurtlarında dizüstü çöküp kaldılar. Sanki orada hiç oturmamışlardı. İşte böyle. Semud'un yıkıldığı gibi Medyen de yıkılıp gitti. Gerçekten Musa'yı da mucizelerimizle ve apaçık bir delille Firavun'a ve onun adamlarına gönderdik. Fakat onlar Musa'ya değil, Firavun'un emrine uydular. Oysa Firavun'un emri isabetli değildi. Firavun, kıyamet gününde kavminin önüne düşecek ve onları ateşe götürecektir. Gidilen o yer ne kötü. Onların burada da kıyamet gününde de lanet peşlerini bırakmadı. Verilen ödül ne kötü. İşte sana anlatmakta olduğumuz eski beldelerin haberleri böyle. Kiminin izleri hala ayakta, kimi de biçilip yere serilmiş. Onlara biz zulmetmedik. Onlar kendi kendilerine zulmettiler. Rabbinin hükmü geldiğinde Allah'ı bırakıp da taptıkları ilahları onlara hiçbir şey sağlamadı. Ziyanlarını artırmaktan başka bir işe yaramadı. Rabbin zulme sapan toplulukları yakaladığında işte böyle yakalar. Şüphesiz onun cezalandırması pek elem vericidir, pek çetindir. İşte bunda ahiret azabından korkanlar için elbette bir ibret vardır. O gün bütün insanların bir araya toplandığı gündür ve o gün olup bitenin gözle görüldüğü bir gündür. Biz o günü sadece belli bir süreye kadar erteleriz. O gün geldiğinde Allah'ın izni olmadan hiç kimse konuşamaz. Onlardan kimi bedbahttır, kimi mutlu. Bedbaht olanlar ateştedirler. Orada onlar her nefeste acıdan inleyip feryat ederler. Rabbinin dilediği hariç onlar gökler ve yer durdukça o ateşte ebedi kalacaklardır. Rabbin gerçekten istediğini yapar. Mutlu olanlara gelince onlar da cennettedirler. Rabbinin dilediği hariç gökler ve yer durdukça onlar da orada kesintisiz bir lütuf olarak ebedi kalacaklardır. O halde onların taptıklarının boş şeyler olduğundan şüphen olmasın. Onlar daha önce babalarının tapındığı gibi tapınmaktan başka bir şey yapmıyorlar. Biz onların hak ettiklerini elbette eksiksiz olarak vereceğiz. Gerçek şu ki biz Musa'ya da kitabı vermiştik. Onda da ihtilafa düşüldü.
Eğer Rabbin tarafından daha önce verilmiş bir söz olmasaydı, işleri bitirilir.

İşte bu, öğüt almak isteyenler için bir hatırlatmadır. Sabret, Allah güzel davrananların mükafatını zayi etmez. Sizden önceki toplumlar içinde yeryüzünde bozgunculuğu önleyecek birikimli kimseler bulunsaydı ya, onlardan kurtuluşa erdirdiğimiz az bir kesim bunu yaptı. Zulmedenlerse içinde şımartıldıkları refahın peşine düşüp günahkar oldular. Rabbin halkı iyilik peşinde olan ülkeleri haksız yere helak edecek değildir. Rabbin dileseydi insanları elbette tek bir ümmet yapardı. Fakat onlar hep ihtilaf içinde olacaklardır. Rabbinin esirgedikleri müstesna, zaten o insanları buna uygun yaratmıştır. Böylece Rabbinin, andolsun ki cehennemi hem insanlar hem cinlerle dolduracağım sözü yerini bulmuş oldu. Peygamberlerin haberlerinden senin kalbini kuvvetlendireceğimiz bilgilerin her birini sana anlatıyoruz. Bunlarda sana gerçeğin bilgisi, müminlere de bir öğüt ve bir uyarı ulaşıyor. İman etmeyenlere de ki, elinizden geleni yapın, biz de yapacağız, bekleyin. Şüphesiz biz de beklemekteyiz. Göklerin ve yerin gizlisi, gaybı yalnız Allah'a aittir. Her iş O'na döndürülür. Öyleyse O'na kulluk et ve O'na güvenip dayan. Rabbin yapmakta olduklarınızdan habersiz değildir. Yusuf Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Anlayabilirsiniz diye biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Biz bu Kur'an'ı sana vahyetmekle başka konular yanında en güzel kıssayı da anlatıyoruz. Gerçek şu ki sen daha önce bunları bilmiyordun. Bir gün Yusuf babasına demişti ki, babacığım, ben rüyamda 11 yıldızla güneşi ve ayı gördüm. Onları bana secde ederken gördüm. Babası, yavrucuğum dedi, rüyanı sakın kardeşlerine anlatma. Sonra sana tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insana apaçık bir düşmandır. Anlaşılan böylece Rabbin seni seçecek, sana rüyada görülenlerin yorumunu öğretecek ve daha önce ataların İbrahim ve İshak'a nimetini tamamladığı gibi sana ve Yakup soyuna da nimetini tamamlayacaktır. Kuşkusuz Rabbin çok iyi bilendir, hikmet sahibidir. Andolsun ki Yusuf ve kardeşlerinde almak isteyenler için ibretler vardır. Hani kardeşleri demişlerdi ki, Yusuf'la öz kardeşi babamızın gözünde bizden daha değerli. Halbuki bizim sayımız daha çok. Şüphesiz ki babamız apaçık bir yanılgı içinde. Yusuf'u öldürün veya onu uzak bir yere atın ki babanızın teveccühü yalnız size kalsın. Ondan sonra da tevbe ederek iyi kimseler olursunuz. Onlardan biri, Yusuf'u öldürmeyin. Eğer mutlaka yapacaksanız onu kör kuyunun dibine bırakın. Nasıl olsa gelip geçen kervanlardan biri onu bulup alır dedi. Dediler ki, ey babamız, niçin Yusuf hakkında bize güvenmiyorsun? Oysa biz onun iyiliğini isteyen kimseleriz. Yarın onu bizimle beraber kıra gönder de bol bol yesin, içsin, oynasın. Onu mutlaka koruruz. Babaları, doğrusu onu götürmeniz beni endişelendiriyor. Farkında olmadığınız bir sırada onu kurt yer diye korkuyorum dedi. Dediler ki, biz böylesine kalabalıkken onu kurt yerse, o zaman gerçekten bize yazıklar olsun. Onu götürüp kör kuyunun dibine bırakmaya ittifakla karar verince bunu yaptılar. Onlar farkında değilken biz de Yusuf'a vahyettik ki, onlara bu yaptıklarını elbet bir gün anlatacaksın. Akşam ağlayarak babalarına geldiler. Ey babamız, biz yarış için uzaklaşmış, Yusuf'u da eşyamızın yanında bırakmıştık. Onu kurt yemiş ama doğru söylemiş olsak da sen bize inanmazsın dediler. Gömleğinin üstünde uydurma bir kan izi de gösterdiler. Yakup, hayır, nefsiniz sizi kötü bir iş yapmaya sürüklemiş. Artık bana düşen güzelce sabretmektir. Anlattığınız şeyler karşısında kendisine sığınılacak olansa ancak Allah'tır dedi. Derken bir kervan geldi. Sucularını gönderdiler. Adam

yuvasını kuyuya saldı. "Müjde, işte bir oğlan çocuğu!" diye bağırdı. Onu alıp bir ticaret malı olarak sakladılar. Allah onların yaptıklarını çok iyi biliyordu. Mısır'da onu yok pahasına birkaç dirheme sattılar. Zaten ona pek değer vermemişlerdi. Onu satın alan Mısırlı adam karısına, "Ona değer ver, güzel bak. Umarım ki bize faydası dokunur veya onu evlat ediniriz," dedi. İşte böylece Yusuf'a orada bir yer sağladık ve bunu rüyada görülen olayların yorumunu ona öğretelim diye de yaptık. Allah emrini yerine getirmeye kadirdir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Yusuf olgunluk çağına erişince ona hikmet ve ilim verdik. İşte güzel davrananları biz böyle mükafatlandırırız. Evinde bulunduğu kadın onunla birlikte olmak istedi. Kapıları iyice kapattı ve "Hadi gel," dedi. O da "Haşa, Allah'a sığınırım. Kocan benim veli nimetimdir. Bana iyilik edip evini açtı. Gerçek şu ki zalimler iflah olmaz," dedi. Kadın onu kesinlikle arzulamıştı. Eğer Rabbinin işaret ve ikazını görmeseydi, o da kadını arzulardı. Böylece onu kötülükten ve ahlaksız bir iş yapmaktan uzak tutmak istedik. Şüphesiz o samimi kullarımızdandı. İkisi de kapıya doğru koştular. Kadın onun gömleğini arkadan yakalayıp yırttı. Kapının önünde kocasıyla karşılaştılar. Kadın kocasına dedi ki, "Senin ailene kötülük etmeye kalkışanın cezası ancak zindana atılmak veya ağır fiziksel cezaya çarptırılmak olmalıdır." Yusuf, "Asıl kendisi benimle birlikte olmak istedi," dedi. Kadının akrabasından biri şöyle bilirkişilik yaptı. "Eğer adamın gömleği önden yırtılmışsa kadın doğru söylemiştir, adam yalancıdır. Eğer gömleği arkadan yırtılmışsa kadın yalan söylemiştir, adam doğru söylemektedir." Aziz, Yusuf'un gömleğinin arkadan yırtılmış olduğunu görünce şöyle dedi. "Anlaşılıyor ki bu iş siz kadınların bir entrikasıdır. Sizin entrikanız çok tehlikelidir. Yusuf, sen bunu olmamış say. Kadına, sen de günahının affını dile. Çünkü sen günahkarlardan oldun." Şehirdeki bazı kadınlar, Aziz'in karısı hizmetindeki gençle birlikte olmak istiyormuş. Yusuf'un sevdası kalbine işlemiş. "Biz onu gerçekten açık bir sapkınlık içinde görüyoruz," dediler. Aziz'in karısı kadınların dedikodularını duyunca onlara davetçi gönderdi. Yaslanmaları için yastıklar hazırladı ve onlardan her birine bir bıçak verdi. Kadınlar meyvelerini soyarken Yusuf'a "Karşılarına çık," dedi. Kadınlar Yusuf'u görünce güzelliği karşısında şaşırıp kaldılar. Bu yüzden ellerini kestiler ve "Aman Allah'ım, bu bir beşer değil, bu ancak seçkin bir melektir," dediler. Kadın dedi ki, "İşte hakkında beni kınadığınız şahıs budur. Ben onunla birlikte olmak istedim, fakat o iffetini korudu. Andolsun eğer kendisinden istediğimi yapmazsa mutlaka zindana atılacak ve elbette sürünenlerden olacaktır." Yusuf, "Rabbim, zindan bana bunların benden istediklerinden daha iyidir. Eğer onların bana kurdukları tuzağı boşa çıkarmazsan korkarım ki onlara meyleder ve cahillerden olurum," dedi. Rabbi onun duasını kabul etti ve kadınların tuzağına düşürmedi. Şüphesiz o her şeyi işitir, pek iyi bilir. Sonunda kesin delilleri görmelerine rağmen onu bir zamana kadar zindana atmak yetkililerce gerekli ve uygun görüldü. Onunla birlikte zindana iki genç daha girdi. Onlardan biri, "Ben rüyada şarap yaptığımı gördüm," dedi. Diğeri de, "Ben de başımın üstünde bir ekmek taşıdığımı gördüm. Kuşlar ondan yiyordu. Bunun yorumunu bize bildir. Kuşkusuz biz seni bu işleri iyi bilen biri olarak görüyoruz," dedi. Yusuf şöyle cevap verdi. "Size erzak olarak verilecek yemek gelmeden önce onun yorumunu mutlaka size haber vereceğim. Bu Rabbimin bana öğrettiklerindendir. Şüphesiz ben Allah'a inanmayan, ahireti de inkar eden bir kavmin, Mısırlıların dininden uzak durdum. Atalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine uydum. Allah'a herhangi bir şeyi ortak koşmamız bize yaraşmaz.
Bu Allah'ın bize ve insanlara olan lütfundandır. Fakat insanların çoğu şükretmezler. Ey hapishane arkadaşlarım! Çeşit çeşit ilahlar mı yoksa gücüne karşı durulamaz olan bir tek Allah mı inanıp bağlanmak için daha iyi? Allah'ı bırakıp da taptıklarınız sizin ve atalarınızın taktığı bir takım isimlerden başka bir şey değildir. Allah onlar hakkında herhangi bir delil indirmemiştir. Hüküm sadece Allah'a aittir. O size kendisinden başkasına ibadet etmemenizi emretmiştir. İşte doğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Ey zindan arkadaşlarım! Biriniz efendisine şarap sunacak, diğeri ise asılacak ve kuşlar onun başından yiyecek. Yorumunu sorduğunuz rüyalardaki durum bu şekilde kesinleşmiştir. Onlardan kurtulacağına inandığı kişiye, "Efendinin yanında benden bahset," dedi. Fakat şeytan ona, efendisine Yusuf'tan söz etmeyi unutturdu. Dolayısıyla Yusuf birkaç sene daha zindanda kaldı. Kral dedi ki, "Rüyamda 7 arık ineğin 7 semiz ineği yediğini gördüm. Ayrıca 7 yeşil ve bir o kadar da kuru başak gördüm. Efendiler, eğer rüya yorumluyorsanız bu rüyamı da bana yorumlayın." Adamlar, "Bunlar karma karışık düşlerdir. Biz böyle düşleri yorumlamayı bilmeyiz," dediler. O iki kişiden hapisten kurtulup bunca zaman geçtikten sonra Yusuf'un tembihini hatırlayan genç, "Ben size bu rüyanın yorumunu bildireceğim, beni hemen gönderin," dedi. Zindana gelerek, "Yusuf, ey özü sözü doğru arkadaş, rüyada görülen 7 arık ineğin yediği 7 semiz inekle 7 yeşil bir o kadar da kuru başak hakkında bize yorum yap. Umarım ki bu bilgiyle insanlara dönerim ve umarım onlar da belki ne yapacaklarını bilirler," dedi. Yusuf şöyle dedi, "Her zaman yaptığınız gibi 7 sene ekin ekeceksiniz. Sonra yemek için ayıracağınızdan ibaret olan az bir miktar hariç, hasat ettiğiniz ürünü başağındayken bırakın, böyle saklayın. Sonra bunun ardından 7 kıtlık yılı gelecek ve o yıllar saklayacaklarınızdan az bir miktar tohumluk hariç, biriktirdiklerinizi yiyip bitirecektir. Sonra bunun ardından bir yıl daha gelecek. Artık o yıl insanlar ilahi yardıma mazhar olacaklar ve o yılda sıkma besinler üretecekler. Kral, onu bana getirin," dedi. Elçi Yusuf'a geldiğinde Yusuf, "Efendine dön de sor ona. Ellerini kesen o kadınların zoru neydi? Şüphesiz Rabbim onların hilesini çok iyi bilir," dedi. Kral kadınlara, "Yusuf'u elde etmek istediğinizde beklentiniz ne oldu?" diye sordu. Kadınlar, "Haşa, Allah için biz ondan hiçbir eğrilik görmedik," dediler. Aziz'in karısı da, "Şimdi gerçek ortaya çıktı. Ben onunla beraber olmak istemiştim. Şüphesiz ki o doğru söyleyenlerdendir," dedi. Yusuf dedi ki, "Bu Aziz'in yokluğunda ona hainlik etmediğimi ve Allah'ın hainlerin hilesini başarıya ulaştırmayacağını bilmesi içindi. Azim olan Allah doğru söyledi."

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

0: hakem, ya hakem. Sen ki varlık ağacını yokluğun karanlık köklerinden çıkarıp vücuda getirensin. Sen ki kalbimi bir nutfe gibi rahmetini rahminde besleyip büyütensin. Kalbime değen sızıları ince ince söz eyle. Yüzüme değen gözyaşımı damla damla rahmet eyle. Dudağıma değen heceleri deste deste dua eyle. Ya Adil, ya Adil, sensin zulme uğrayanların dayanağı. Sensin mahzun kalplerin sığınağı. Senin adaletindir sığındığım, senin mizanındır güvendiğim. Nefsime zulmetmekten koru beni. Adaletine razı eyle nefsimi. Eğrilmekten koru kalbimi. Rızana göre ölçülendir beni. Mizanında güzel eyle akıbetimi. Kolay eyle sorgu sualimi. Hesap verme inceliğiyle yaşat beni. Zulmetmekten uzak eyle beni. Zulme uğramaktan koru beni. Ya Latif, ya Latif. Senin hükümlerin her şeyin her haline inceden inceye nüfuz eder. Hükmüne razı olmayı lütfet bana. Lütfunu hakkımda hükmün eyle. Hükmünü hakkımda latif eyle. Ya Habir, ya Habir. Gizlim saklım yok senden, gayrısı halden anlar değil. Sakladıklarımdan sen haberdarsın. Başkaları sırdaşım değil. Senin söylediğindir haber, başkaları derdim değil. Gaybın haberleri sana aittir. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. İncecik sızılarımdan, ilk göz ağrılarımdan sen haberdarsın. Başkaları kalbimin sırlarına cahil. Dertlerim sana ayandır, başkaları dertlerime gafil. Ya Halim, ya Halim, sen ki cezalandırmakta acele etmez, af yolunu tutarsın. Sen ki karşıma gazabından çok rahmetini çıkarırsın, pişman olayım diye fırsat tanırsın. Sen ki nefsimdeki zillet karanlıklarını incitmeden temizlersin, mahcup olmayayım diye eksikliklerimi örtersin. Sen ki her nefesi tatlı bir dokunuş eyleyip beni nezaketle yaşatırsın. Gaflet ve unutkanlığıma rahmetinin tebessümüyle bakarsın. Sonsuz hilmine sığınırım. Ya Azim, ya Azim, gökler ve yer azametine şahittir senin. En sert taş azametin karşısında yumuşar. En yakıcı ateş azametin karşısında serin olur. Azametinle azmettir hak yolunda bu fakiri. Ya Gafur, ya Gafur, senin kapın hiç kapanır mı günahkarlara? Pişmanlıklarımı kime arz ederim yoksa? Ancak senin bağışlamanla aklanır yüzüm. Ancak senin affınla temizlenir kalbim. Ancak senin affınla biter utancım. Ya Rabbi, hesap gününde yüzümü kara çıkarma. Gafur olan ancak sensin. Bağışla beni. Akla. Ya Şekur, ya Şekur. Sen ki bana iman verdin, dalalette bırakmadın. Bense sana şükrümde hep eksik, yetersiz kaldım. Şükrünün lezzetini her dem tattır kalbime, dilime. Şükredebilmek bile senden gelen bir nimettir. Bu nimetin şuuruna erdir fakiri. Ya Ali, ya Ali, en güzel sıfatlar bile seni nitelemeye yetmez. Senin lütfunun şulesidir bütün güzel sıfatlar. En mükemmel vasıflar bile seni vasfetmeye yetmez. Senin cemalinin gölgesidir bütün mükemmel vasıflar. Sen her türlü tasavvurun ötesindesin. Sen her türlü hayalin üzerindesin. Sıfatlarına hayaller erişemez. Yüceliğine akıl sır ermez. senin lütfunla ulviyet kazanır alemler. Senin tenezzülünle mertebeler kazanır insan, cin ve melekler. Aczime yüce kudretinle medet eyle. Fakrıma ulvi yakınlığınla imdad eyle. Sen ki içimin içinde olup bitenleri bilirsin, yakınlığına al beni. Sen ki yüceler yücesisin, senden başkasına boyun eğdirme beni. Ya Kebir, ya Kebir, cümle efkar dar kalır senin kibriyanı anlamaya. Cümle sözler sığ kalır senin büyüklüğünü anlatmaya. Bir seni büyük bilenlerden eyle beni. Büyüklüğünü bilmekle genişlet fikrimi. Kibriyanı anlayacak akılla donat beni. Celalini görmekle genişlet kalbimi. Ya Hafiz, ya Hafiz, hıfzının hazinesinde alem bir noktadan ibarettir. Hıfzının aynesinde ay ve güneş sönük bir parıltıdan ibarettir.
1: Bahar kışa döner bir gün, gün akşama çıkar. Sabahlar sendendir, koru beni, sabaha eriştir.
0: Yıldızlar söner bir gün, dağlar yerinden oynar. Gökler senindir, koru beni, kapına yetiştir.
1: Gökler dürülür bir gün, yer yerinden oynar. Her yer senindir, koru beni, menzile eriştir.
0: Kuşlar dağılır bir gün, denizler kaynar. Ufuklar senindir, koru beni, ötelere eriştir.
1: İsmim unutulur bir gün, sesim boşlukta çınlar. Yakınlıklar sendendir, koru beni, yakınlığına eriştir.
0: Defterim açılır bir gün, günahlarım çok tutar. Takdir senindir, koru beni, affını yetiştir.
1: Sözüm biter bir gün, sessizlik uzar. Kelam senindir, koru beni, müjdeni yetiştir.
0: Ya Mukit, ya Mukit, sen ki herkesin her ihtiyacını her an görüp gözetirsin. Sana ayandır her türlü niyet ve hareketim. Sen ki sonsuzluk istediğimi kalbime ilham edersin. Sana malumdur bütün dualarım ve isteklerim. Sen ki zayıf ve acizleri, yetim ve yoksulları kollayıp gözetirsin. Senin aşinandır acizliğim ve yetimliğim. Sen ki öncelikle yoksullara keremde bulunmayı seversin. Sana aşikardır sevapça yoksulluğum ve eksikliğim. Niyetlerimi güzelleştir, İhlasa eriştir beni. Ömrümü ebede bitiştir, cennetine yerleştir beni. Yoksulluğumu rahmetine ayine eyle, başkasına el açtırma. Günahlarımı gufranına bahane eyle, yüzümü kara çıkarma.
2: Ya Hazim, ya Hazim, emellerim hesaba gelmez, arzularım sayıya dökülmez. Defterimden yanlışlarımı çıkar ki hesabım kolay olsun. İhtiyaçlarımın en küçüğüne, hayallerimin hiçbirine elim yetişmez. Kalbimin sızlarını topla ki hesaba gelir bir duam olsun.
0: Ya Celil, ya Celil, senin celalin zatındandır, başkasına muhtaç değil. Senin yüceliğin kemalindendir, sebebe muhtaç değil. Senin kemalin yine sendendir, görünmeye muhtaç değil.
2: Ya Kerim, ya Kerim, ya Rabbi, kereminle güzel eyle her halimi, kereminle sevindir kalbimi. Sen ki en çok acizlere ve zayıflara ikram eylersin. Sen ki hiç sebepsiz, hiç hesapsız kerem eylersin. Sen ki bir avuç tohumda bir bahçenin ağacını saklarsın. Cennetine al, hiç bitmeyen ikramına eriştir beni. kerem et bu acize, az sevabını çok eyle. Ya Rakib, Ya Rakib, ömrümün her anında seni anmak dilerim. Lakin halim el vermez unuturum. Kalbime zikrini yerleştir, uyandır beni. Ölüm anımı seni anarak yaşamak isterim. Lakin mecalim yetmez.

susarım. Dualarımı katına eriştir. Yandır beni. Hesap günü seni razı etmeyi arzu ederim. Lakin sevabım yetmez, korkarım. Yaptıklarımı hayra eriştir. İyilerle andır beni. Ya mucib, ya mucib. Arza hacet yok. Halim sana ayandır. Söze gerek yok. Sessizliğim sana beyandır. Ya vasi, ya vasi. Varlık sensiz darlanır. Ya hakim, ya hakim. Sen ki her yarattığına mana ve değer katansın. Manaya özünü verensin. Sonsuz hikmetine aşina eyle kalbimi. Ya Vedud, ya Vedud. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için bakar yüzler yüzlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için güneş doğar günlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için baharın gelir her yere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için kelamın değer dillere. Ya Mecid, ya Mecid. Yakınlığın ulviyetine engel değil ki, bana akla hayale gelmez güzellikler bahşedersin. Ulviyetin yakınlığına engel değil ki, bana benden de yakın olduğunu her daim söylersin. Ya Bâis, ya Bâis. Zerrelerimi topla bir bir dağıldıklarında. Hayat ver yeniden onlara. Ulaştır en sevdiklerimin yanına. Ya Şehid, ya Şehid. Seni görür gibi yaşamak en güzel haldir. Senin gören olduğunu görmek en güzel tecellidir. Ya Hak, ya Hak. Ancak sana yönelmek kuluna haktır. Kıblenden saptırma beni. Ancak sana edilen dualar kuluna haktır. Mahrum bırakma beni. Ancak senden dilemek kuluna haktır. Sahipsiz bırakma beni. Ancak sana dayanmak kuluna haktır. Çaresiz bırakma beni. Ancak sana varan yollar kuluna haktır. Yoldan çıkartma beni. Her şeyden çok seni sevmek kuluna haktır. Yetim bırakma beni. Bela hakkımdaki hükmün haktır. Ya Rabbi, hak ettiğimle değil, lütfunla ağırla beni. Ya Vekil, ya Vekil. Acizimi sana şefaatçi ederim. Kudretini dayanağım eylerim. Fakrımı sana elçi ederim. Rahmetini sığınağım eylerim. Ya Kavi, ya Kavi. Aczimi bilip dergahına geldim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Fakrımı bilip senden istedim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Havl senindir, kuvvet senin. Kavi olan ancak sensin. Ya Metin, ya Metin. Demir emrinle parçalanırken nefsimin elinde bırakma beni. Dağlar sana boyun eğmişken şeytanın aldatmacalarına kandırma beni. Denizler izninle yarılırken sebeplerin arasında oyalama beni. Dilim sana içtenlikle yakarırken sözlerimden fazlasıyla anla beni. Ya Veli, ya Veli, sana tevekkül ettim. Vekilim sensin. Sana iman ettim. Sahibim sensin. Sana sığındım. Sırdaşım sensin. Sana güvendim. Velim sensin. Sana bağlandım. Dostum sensin.

sana tutunuyorum bütün varlığımla. Kimsenin yere yıkmasına izin verme beni. Ya Hamid, ya Hamid, Hamid sensin. Hamd sanadır. Diller senin hamdinle tatlanır. Her nefes sana minnetle verilir ve alınır. Sana sonsuz öfkümü biricik övüncüm eyle. Minnet altında ezdirme kalbimi. Ya Muhsi, ya Muhsi, hadsiz aciz ve zaaf içindeyim. Düşmanlarım pek yaman, incitenim sayısızdır. Sana şükrüm yetersiz, arzularım hesapsızdır. Fıtratımın diliyle yalvarıyor, dualar ediyorum. İsteyenlerin ve istenenlerin sayısını bilen ancak sensin. Kalbime yoldaş eyle merhametini.

Fırtınalar itse beni aşkın dağına, sensizlikle gidemem ben meşkin bağına. Yatırsalar güzel amber miskin yağına, sensiz olmaz ki bu sevda, sen bilir misin?

0: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun. Esselam. Her olayda ve işte salim kalan, her türlü tehlikeden kullarını selamete çıkaran, cennetteki bahtiyar kullarına selam eden. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun sevgili dinleyicilerimiz. Selam kelimesi ne kadar hayatımızın içindedir hiç düşündünüz mü? Birbirimizle karşılaştığımızda ilk olarak selamet diler, öyle başlarız konuşmaya. Neden? Selam, dertten, beladan, ayıp ve kusurdan beri olmak anlamına gelir. İnsan da varlığının, sevdiğinin selamette olmasını diler ki kalbi huzur bulsun. Dünyada selamette olmaktan daha büyük nimet var mıdır? Rabbin selam oluşuysa, onun ezelden beri hangi halde ise ebede kadar da o halde kalacağını anlatır bize. Allah'ın halinde, zatında asla bir değişiklik olmaz. Kudreti eksilmez, mülkü elinden çıkmaz. Bu da Rabbimizin asıl selamet sahibi olduğunu gösterir. İnsan ve bütün mahlukat yoktan var olmuştur. Bu da aslında her an yok olabileceğini gösterir. İnsan bu. Tepedeyken dibe vurabilir, dipteyken tepeye çıkabilir. İnsanın her hali değişkendir. Dahası ne olacağı belirsizdir. Dünyadaki her hal bizim için değil mi? Bu yüzden hiçbir kula gözü kapalı güvenilmez. Her şey bir anda yalan olabilir. İnsanın varlığını uzayda serbest salınım hali gibi düşünebiliriz. Her an her şeyin mümkün olduğu şu halde insana tutunacak bir ip gerekmez mi? İşte bu da Allah'ın ipidir. Rabbimiz hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı yapışın, bölünüp parçalanmayın buyurduğu sağlam ipe. O halde bize düşen nedir bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? İnsanın hayattaki en büyük beklentisi güvenli bir limandır. Hatalarını fark edip kapısına vardığında kendini her şeye rağmen kabullenecek, geri çevirmeyecek, yüzüstü bırakmayacak, sevgisine fazlasıyla karşılık verecek birini arar. Bizi ruhsal olarak tamamlayacak tek şey budur çünkü. Bu beklentimizi karşılayacak olan da yalnızca sonsuz selamet sahibi Rabbimizdir. O halde bize düşen hiçbir faniye değil, yalnızca Allah'a güvenmektir. Ama öyle sözde bir güvenmeyle değil, asla şaşmayacağına, yıkılmayacağına, yenilmeyeceğine, unutmayacağına ve bırakmayacağına bütün kalbimizle inanmamız gerekir. Yani Rabbin selam oluşuna tam bir teslimiyetle. Esselam olan Rabbimiz dilerse dünyada da ahirette de dara düşen kullarını selamete çıkarmaya muktedirdir. Dilemesi yeter. O halde benim Rabbimin benim için selamet dileyeceği bir kul olmam gerek. Bu makamı hak etmem gerek. Bunun bir kısmını belki ibadetimle, zikrimle yapabilirim. Ama geri kalan kısmı benim insanlığımla tamamlanacak. Ahlakımı ne kadar güzelleştirirsem, ne kadar halimle Rabbimi razı edersem, selamete o kadar yaklaşırım. Selamete çıkartıldığımda da bana bunu ikram eden Rabbime hamd ederim. Ondan geldiğini unutmam. Düşün ki sevgili dinleyicimiz, denize düşmüşsün. Yardım istiyorsun can korkusuyla. Adamın biri yaklaşıyor teknesiyle, sana can simidi atıyor. Tutunup çıkıyorsun. Adama mı teşekkür edersin, can simidine mi? Bizi selamete çıkaran, nerede ve nasıl olursa olsun Rabbimizdir. Bizim asıl şükrümüz de her daim O'nadır. Elbette selamete vesile kıldığına da şükrümü sunarım. Ama minnet etmem. Her şeyiyle O'ndan bilmem. Bana yardım eden kişi de Rabbinin vasıtasıyla yardım ettiğini bilirse ne âlâ. Rabbim sana yardım etmem için beni vesile kıldı çok şükür diyebilirse kazanır. hepimize gereken denge halidir. İnsan dengede olduğu zaman selamete ermiştir. Evet, elbette dengeyi bulmak zor. Dengede kalabilmek daha da zor. İnsanız. Duygularımızın coşkusuna kapılarak hareket ederiz çoğu zaman. Üzülürüz, korkarız, kızarız. Çok çabuk düşer enerjimiz. İşte bu hallere düştüğümüzde çarçabuk toparlanabilmek, kendimizi dengeleyebilmektir mühim olan. Bunu da ancak sağlam bir imanla başarabiliriz. İmanımız zayıfsa korkumuz artar. Ne olacak? Nasıl çözülecek? Ben nasıl kurtulacağım bu durumdan? Diye vesvese yapmaktan çözüm bulamaz hale geliriz. Dengemiz bozulur. Belki olmadık çözümlere başvurmaya kalkarız. İmanımızı kuvvetlendirdiğimizde çalkantılarımız azalır. Evet, üzülebiliriz, korkabiliriz, endişelenebiliriz. Ama Rabbim var. Düşüncesi bizi dengede tutar, aşırılıklardan korur, sabrımız artar. Başımıza gelen fenalıkları güzellikler kadar sükunetle karşılayabiliriz. Buna sabr-ı cemil denir. Bir musibet isabet ettiğinde kulun ağzından şikayet, fena söz, Allah'ın hükmüne itiraz çıkmaması ne hoştur. Mümin olgunluğu böyle bir şeydir işte. Rabbimiz bizi bu olgunluğa eriştirsin. Ey cennetteki bahtiyar kullarını karşılayan ya selam! Bizi seni hakkıyla tanıyıp iman eden, selametinden emin olan, kalbi mutmain kullarından eyle. Cemalini gören, selamını işiten halis kulların arasında olmayı diliyoruz senden. Lütuf ve keremini bizden esirgeme Rabbim. Amin.
1: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayr eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle.
bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün.

Hüsnü Hal. Tepemizde direksiz duran, bazen koyu gri, bazen de masmavi olan gökyüzü. Yelkenlerini rüzgarla doldurmuş gemiler gibi gökyüzünde yüzen bembeyaz bulutlar. Bir ucu bulutların üstüne, diğer ucu toprağın derinliklerine uzanan, dağların arasına kurulmuş koca bir salıncağın kalın halatlarına benzeyen sırma sırma sarı ışıklar. İplikleri rüzgarla uçuşan bir kumaşın gökten yere sarkan saçakları gibi rengarenk ışıklar. Hepsi muazzam, hepsi insanı hayran bırakan, ahenkli bir yaratılışın gözleri kamaştıran ışıltılı parçaları. Gökyüzü asırlardır insanı hayrete düşürme konusundaki istikrarından hiçbir şeyi kaybetmemiş. Binlerce yıl önce başını kaldırıp yukarı bakan insanı nasıl kendine hayran bırakmışsa, bugün de aynısını yaşatıyor. Keşfedilen her gizemin ardından kat kat açılan bir sır bohçası gibi bir yenisini daha müjdeliyor. Her seferinde yeni bir gizeme ulaşmak, bir sonraki için beklentiyi daha da yükseltiyor. Yeni bir yıldız, yeni bir gezegen ve yeni bir galaksi derken, sonu gelmez bir keşfe çıkıyor insan. Ne hayret verici! Yıldızlarla salkım saçak bezenmiş bir perdeyi aralayıp, milyarlarca gezegenin ışıltısıyla parlayan bir dağa tırmanmak, bir gökyüzü denizine dalmak gibi. Hayret etmek, edebilmek insanın hayatına anlam katıyor. Hayrete düşüren her keşif, nefesle vücuda dolan taze havanın damarlarda gezinen kanı yenilemesi gibi insanı tazeliyor, yeniliyor, yeniliyor. İnsan hayretini yitirince her şey sıradanlaşıyor ve önemsiz gelmeye başlıyor. Her sabah doğan güneş, her bahar açan çiçek, yağan yağmur, esen rüzgar ve bembeyaz karlar gözüne görünmez oluyor. İnsan hayretini kaybetmemeli. Her şeyi öğrenmek için de çok acele etmemeli. Merakını hemen tüketmemeli. 30 yaşına geldiğinde merakını yitirmiş, mezarda cesedini bekleyen bir ruh olmamak için öğrenip, keşfedip hayret edeceği şeyler bulabilmeli. Yerin derinliklerinde ya da göğün ötelerinde o kadar çok gizem var ki insanı heyecanlandıracak. Madenler, bitkiler, sayılar, denizler, dağlar, yıldızlar, gezegenler ve daha neler neler. Sadece biri bile insan ömrü için çok fazla sır ve hayret barındırıyor. Tüm bunları anlamak için bir ömürden çok daha fazlası gerekiyor. Yaratılışın güzelliğini görmek, evet sadece görmek bile insanı hayrete düşürüyor. İnsan hangisini seçer, hangi merakının peşinden gider, kendisine kalmış. Ancak yapmaması gereken şeyi iyi bilmeli insan. Aklını öğrenmeye, kalbini sevmeye kapatmamalı. Belki birçok defa kırılmıştır kalbi ve tekrar kırılacaktır da belki. Ama onu iyileştirecek, kırıkları birleştirecek olan şey yine yeniden sevmektir. Yıllar boyu kendisine aynı günü yaşatmamalı insan. Bir acıyı her gün ateşte yeniden kızdırıp kendini dağlamanın kime ne faydası var? Aklını geçmişe, çıkışı olmayan kuyulara hapsetmek neye yarar? Umudunu yitirmemeli insan. Kalbini içinde güçlü ağaçların yeşereceği, sağlam dallarına çocukların salıncaklarını kuracağı bir ormana çevirmeli. Değil mi ki o gün gelecek ve her şey sona erecek? İnsan başladığı yere geri dönecek. Ne türlü olursa olsun, kesinlikle hayret edeceği bir sonsuzluğa erişecek.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 27 Eylül 2026 Pazar. Hicri takvime göre 16 Rebiülahir 1448. Rumi takvime göre 14 Eylül 1442. Tarihte bugün. 1. Viyana kuşatması 1529. Preveze Deniz Zaferi 1538. Girit'in fethi 1669. Arka sayfa. Günün konusu. İslam'ın kapitalizme bakışı. İslam insanın malını ve canını birer emanet olarak görürken, kapitalizmde zenginlik güç demektir. İslam paylaşımcılığı, sosyal barışı ve kardeşliği teşvik ederken, kapitalizm zengin fakir uçurumunu derinleştirir. Kapitalist sistemin etkisiyle maddi güç zayıf olanı ezmekte ve büyük işletmeler küçükleri yok etmektedir. Bu durum işsizlik ve sosyal huzursuzluk gibi sorunlara yol açmaktadır. Kapitalizmin temel unsurlarından biri olan faizli işlemler, İslam'ın ekonomik prensipleriyle çelişir. İslam'ın faiz yasağı, ekonomik düzenin adil ve ahlaki bir zemin üzerinde inşa edilmesini sağlamaya yöneliktir. İslam, aşırı tüketimden kaçınmayı ve orta yolu benimsemeyi teşvik eder. Zekat uygulaması, servetin tek elde toplanmamasını sağlar. İslam, maddi değeri putlaştırmaktan kaçınarak, İnsanları daha fazla kazanç peşinde koşmaktan alıkoymayı amaçlar. İslam, tüketim konusunda dengeyi sağlamak gerektiğini vurgular. Bu nedenle orta yolu tutmak, İslami öğretilerin temelidir. Bir hadis. Her kim çok mal toplamak için insanlardan onların mallarını dilenir durursa, muhakkak bir ateş parçası istemektedir. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Tane olursan seni kuşlar devşirirler, yerler. Gonca olursan seni çocuklar koparırlar. Taneyi gizle, tamamıyla tuzak ol. Tuzaktaki tane gibi görün, goncanı sakla. Kendini damda bitmiş bir ot gibi göster. Kim güzelliğini mezada çıkarırsa, şöhret peşinde koşarsa, başına yüzlerce bela gelir, yüzlerce kötü kaza yüz gösterir. Kıskançlıklar, öfkeler, kötü gözler, tulumlardan boşalan sular gibi meşhur olan kimsenin başına boşalır. Düşmanları kıskançlıkla onu yaralar, yırtıp parçalar. Dostlarıysa ihtiyaçları yüzünden onun başını ağrıtır dururlar. Bahar vakti ekin ekmesini bilmeyen gafil kişi bu zamanın değerini anlar mı? Allah'ın lütfuna kaçmalı, ona sığınmalı. Çünkü o ruhlara binlerce lütuflarda bulunmuştur. Allah'ın lütfuna sığındığın zaman öyle bir sığınak bulmuş olursun ki su ve ateş emrine girer, senin askerin olur. Deniz Nuh ve Musa aleyhisselama dost olmadı mı? Onların düşmanlarını hiddetle, kinle boğmadı mı? Ateş Hazreti İbrahim'e kale olmadı mı? Bu yüzden Nemrud'un gönlünden üzüntü ve başarısızlık ahları çıkmadı mı?

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

181. gün. Güzel örnek olmak. Ayet-i Kerime meali. Şuayb de şöyle dedi: "Ey kavmim, bir de şöyle düşünün. Ya benim Rabbimden açık bir delilim varsa ve o bana tarafından güzel bir nasip vermişse, size yasakladığımı kendim yapmak niyetinde değilim. Ben sadece gücümün yettiği kadar ıslah etmek istiyorum. Fakat başarmam Allah'ın yardımına bağlıdır. Yalnız ona dayanıyor ve ona güveniyorum." Hud suresi 88. ayet. Hadis-i şerif. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh, Resulullah'ın üvey oğlu olan Hint bin Ebu Hale et-Temimi'ye, "Resulullah'ı bize tasvir et, zira muhtemelen aramızda onu en iyi bilen sensin" deyince, Hint, "Anam babam ona feda olsun" dedikten sonra sözlerine şöyle devam etti: "Resulullah genelde sessizdi, daima düşünceli ve hüzünlüydü. Az ve öz konuşurdu, uzatmazdı, kısa da kesmezdi. Konuştuklarını gerektiğinde tekrarlardı. Öğüt verdiğinde ciddi dururdu, hüzünlenirdi. Kendisine karşı çıkıldığında tartışmaz, yüz çevirir giderdi. Ashabıyla konuşarak rahatlardı. Az da olsa nimete saygı gösterirdi. Hiçbir yiyeceğe kusur bulmazdı. Tebessüm ederek güler ve güldüğünde dolu tanesi gibi bembeyaz dişleri gözükürdü." Fetva. Kıraat hataları namazı bozar mı? Namazda Kur'an okurken yapılan kıraat hatalarının namazı bozup bozmayacağı konusunda fakihler bir takım ölçüler getirmişlerdir. Bunlar şöyle özetlenebilir: Kur'an manası değişecek derecede kasten yanlış okunursa namaz bozulur. Hata ile veya unutarak yanlış okunması halinde ise a. Yanlışlık kelimelerin harekelerinde ise manada bir değişiklik olsa da namaz bozulmaz. B. Yanlışlık durak yerlerinde yapılırsa, yani durulacak yerde geçilip geçilecek yerde durulursa, manasında değişiklik olup olmadığına bakılmaksızın namaz bozulmaz. C. Mahreçleri birbirine yakın olan harflerin hata ile birbirinin yerine okunmasıyla namaz bozulmaz. Mahreçleri yakın olmayan harflerin birbirlerinin yerine okunması durumundaysa manasının değişip değişmediğine bakılır. Buna göre bir harf değişir de bu değişiklikle kelimenin manası değişmez ve Kur'an'da da o kelimenin benzeri varsa namaz bozulmaz. Namaz esnasında az veya çok miktarda ayet atlamakla namaz bozulmaz. Bir kimse namazda kıraati namazı bozacak derecede hatalı yapar, ancak geri dönüp hatasını düzeltirse namazı geçerli olur. Hikmetli söz. Bir terslik yüzünden insan yüreği ağzına gelmiş gibi korkar, üzülür ama sonrasında sevinmesinin zamanı gelir. Görmez misin, gecenin karanlığı iyice bastırınca sabah yüzünü göstermeye, ışığını göndermeye başlar. Sakın üzüntüye teslim olma, eğer aklın fikrin varsa. Çünkü zamanın olayları türlü türlüdür. Elma verdiği.

0: Efendime söyleyeyim.
1: Hevai nefsi şeytani gibi gümrahımız vardır. Harap etti dil-ü canı, enin-ü ahımız vardır. İnayet olsa esbaktan, hidayet feyzi mutlaktan, İnayet Hazreti Hak'tan, ulu Allah'ımız vardır. Beriyiz her gavayetten dahi, rahı dalaletten, ki tevfik-u hidayetten kavi, hem rahımız vardır. Nedenli olsa ger isyan erişmez, yes ile hırman, Nedim-i Hazreti Rahman, şefaat hahımız vardır. Ümittir kalbin aşadı, ferahya beyler imdadı. Şefaat kânımız, hadi Habibullah'ımız vardır. Meyi aşkı ile mestiz vekilin, cümleden pestiz. Ne varlıktan pehi destiz, ne mal-ü cahımız vardır. Eder her derde ol bir em verir, her zahma bir merhem. Melaz-u melci-i alem açık dergahımız vardır. Bu alemde bulan bulmuş, şeb-i kadr içre bedr olmuş, ziyası aleme dolmuş, münevver mahımız vardır. Salahi oldu dildade, o şahı hüsne üftade, bizim dünyada, ukbada, muazzam şahımız vardır. Salahaddin Uşşaki.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Eğer iki dünyada da mutluluk ve kurtuluş dilersen, harama karışma, zulmetme, kan dökme, düşmanlık besleme, kin gütme, şarap içme, bozgunculuk yapma, adaletten ayrılma. Bunlar insana, devlete ve millete mutlaka zarar verir.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nuru nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına. Bu çocuk hak peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Beka'ya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emin'i. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin, çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

0: kamu spotu.
1: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
0: Kamu spotu.

Gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo. Severken, sevinirken, beklerken, beklenirken, bizi

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Kalemden kelama. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Uğur Subaşı.

Casiye Suresi. Doçent Doktor Faruk Görgülü. Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Casiye Suresi Kur'an-ı Kerim'deki sıralamaya göre 45. Nüzul sırasına göre ise 65. sure olup 37 ayetten oluşmaktadır. Ha, Mim ile başlayan surelerin 6.sıdır. Mekke döneminin sonlarına doğru Duhan suresinden sonra Ahkaf suresinden önce nazil olmuştur. Sure adını 28. ayette geçen ve diz çökmüş yahut bir araya gelmiş anlamlarına gelen Casiye kelimesinden almaktadır. Söz konusu ayette kıyamet günü bütün toplulukların ilahi hükmü beklemek üzere diz çökmüş ve boyun eğmiş halde bulunacakları tasvir edilmektedir. Ayrıca 18. ayette geçen şeriat ve 24. ayette yer alan dehr kelimeleri dolayısıyla sure, şeriat ve dehr suresi adlarıyla da anılmıştır. Surede Allah'ın varlığını, birliğini ve kudretini gösteren yaratılış delilleri, vahyin ilahi kaynağı, Hazreti Peygamber'in nübüvveti ve inkarcıların Kur'an karşısındaki kibirli ve alaycı tavırları ele alınmaktadır. Bunun yanı sıra, dünya hayatına aldanmanın sonuçları, ilahi adalet, ahiret hayatı, yeniden diriliş, hesap günü ve insanların amellerinin karşılığını görecekleri gerçeği üzerinde durulmaktadır. İnsanın hem vahiy hem de kainattaki ilahi deliller üzerinde düşünmeye davet edilmesi, surenin öne çıkan temalarındandır. Ayrıca İsrailoğullarına verilen nimetlere ve onların bu nimetler karşısındaki nankörlüklerine de yer verilmektedir. Sure diğer Havamim surelerinde olduğu gibi Hamim mukatta harfleriyle başlar. Ardından Kur'an'ın izzet ve hikmet sahibi Allah tarafından indirildiği bildirilerek vahyin ilahi kaynağına dikkat çekilir. Devam eden ayetlerde göklerde ve yerde bulunan varlıkların ve bunlar arasındaki düzenin inananlar için Allah'ın varlığına, birliğine ve kudretine işaret eden deliller taşıdığı belirtilir. İnsanın yaratılışı, yeryüzüne yayılan canlılar, geceyle gündüzün birbirini takip etmesi, yağmurla kurak toprağın yeniden canlanması ve rüzgarların farklı yönlerden estirilmesi, düşünen kimselerin ibret alacağı ilahi deliller arasında sayılır. Böylece insan kainatta hüküm süren düzen üzerinde düşünmeye çağrılır. Devam eden ayetlerde Kur'an'ın hakikati bildiren ilahi ayetlerden oluştuğu vurgulanır. Allah'ın ayetlerini işittiği halde büyüklük taslayarak onları duymamış gibi davranan, inkarında ısrar eden ve ilahi mesajı alaya alan kimselerin ahirette ağır ve alçaltıcı bir azapla karşılaşacakları bildirilir. Bu kimselerin dünyada elde ettikleri imkanların ve Allah'tan başka edindikleri dostların kendilerine hiçbir fayda sağlamayacağı belirtilir. Buna karşılık Kur'an'ın insanı doğru yola yönelten bir rehber olduğu, Rablerinin ayetlerini inkar edenlerin ise şiddetli bir azaba uğrayacakları ifade edilir. Surenin devamında Allah'ın insanlara bahşettiği nimetler hatırlatılır. Denizlerin insanların hizmetine verilmesi, gemilerin Allah'ın lütfuyla denizlerde yüzmesi, göklerde ve yerde bulunanların insanın yararına sunulması, onun rahmet ve ihsanının bir göstergesi olarak zikredilir. Ardından müminlere Allah'ın hesap gününü beklemeyen kimselerin incitici davranışlarını bağışlamaları tavsiye edilir. Her insanın yaptığı amelin kendi lehine veya aleyhine olduğu ve sonunda herkesin Rabbine döndürüleceği bildirilir. Daha sonra İsrailoğullarına verilen ilahi nimetler hatırlatılır. Onlara kitap, hüküm ve peygamberlik verildiği, temiz rızıklarla rızıklandırıldıkları ve dönemlerindeki topluluklara üstün kılındıkları ifade edilir. Ancak kendilerine açık deliller geldikten sonra ayrılığa düştükleri belirtilir. Böylece dini ihtilafların temelinde kimi zaman kişisel arzu ve çıkarların bulunduğuna işaret edilir. Ardından Hazreti Peygamber'in ilahi vahye dayanan dosdoğru bir yol üzerinde olduğu bildirilerek kendisine vahyedilen hükümlere uyması ve bilgisiz kimselerin arzu ve isteklerine tabi olmaması emredilir. Kur'an'ın bütün insanlar için basiret, inananlar içinse hidayet ve rahmet olduğu vurgulanır. Surenin sonraki ayetlerinde kötülük işleyenlerle iman edip salih amel işleyenlerin aynı sonuca ulaşmayacağı belirtilerek ilahi adalet ilkesi ortaya konulur. Ardından heva ve hevesini ilah edinen, bilgisi olduğu halde hakikatten yüz çeviren kimselerin durumu tasvir edilir. Böyle kimselerin kalplerinin ve kulaklarının mühürlendiği, gözlerinin üzerine de perde çekildiği ifade edilerek,
insanın hevasına teslim olmasının manevi körlüğe yol açacağına dikkat çekilir. Daha sonra inkarcıların yeniden dirilişi kabul etmedikleri ve hayatı yalnızca bu dünyadan ibaret gördükleri anlatılır. Onların, dünya hayatımızdan başka hayat yoktur. Ölürüz ve yaşarız. Biz ancak zaman yok eder diyerek ahireti inkar ettikleri belirtilir. Buna karşılık göklerin ve yerin mülkünün yalnızca Allah'a ait olduğu, kıyametin mutlaka gerçekleşeceği ve o gün batıla saplananların hüsrana uğrayacağı haber verilir. Surenin son bölümünde kıyamet günü bütün toplulukların ilahi hükmü beklemek üzere diz çökmüş halde toplanacakları tasvir edilir. Her topluluğun kendilerine ait amel defterlerinin başına çağrılacağı ve hiç kimseye haksızlık edilmeksizin yaptıklarının karşılığını eksiksiz alacağı bildirilir. İman edip salih amel işleyenlerin Allah'ın rahmetine mazhar olarak cennete girecekleri ve bunun apaçık bir kurtuluş olduğu ifade edilir. Buna karşılık Allah'ın ayetlerini küçümseyen ve dünya hayatının aldatıcılığına kapılan inkarcıların ahirette ilahi rahmetten mahrum kalacakları ve varacakları yerin cehennem olacağı haber verilir. Böylece insanın dünya hayatında ilahi çağrı karşısında takındığı tavrın ahiretteki sonucu ortaya konulur. Sure, göklerin, yerin ve bütün alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd edilmesi gerektiğini bildiren şu ayetlerle sona erer. Hamd, göklerin Rabbi ve yerin Rabbi, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Göklerde ve yerde ululuk O'na aittir. O, mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Böylece surenin başında Kur'an'ın hikmet sahibi Allah tarafından indirildiğinin bildirilmesiyle, sonunda O'nun mutlak kudret ve hikmetinin vurgulanması arasında anlam bütünlüğü kurulur. İnsan, vahiy ve kainattaki ilahi deliller üzerinde düşünerek iman etmeye çağrılır.

Daima kazandıran ticaret. Doktor Mahmut Kayış, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı. Şüphesiz Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden gizlice ve açıktan Allah yolunda harcayanlar asla zarar etmeyecek bir ticaret umabilirler. Allah kendilerine mükafatlarını tam olarak versin ve kendi lütfundan daha da artırsın diye böyle yaparlar. Şüphesiz O çok bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir. Ticaret temelde insanların mal ve hizmet değişimiyle geçimlerini sağladıkları bir faaliyettir. İnsan bu yolla barınma, beslenme ve güvenlik gibi temel ihtiyaçlarını karşılamakta, ailesinin rızkını temin etmekte ve zekat, hac, sadaka gibi ibadetlerini yerine getirme imkanı bulmaktadır. Ayrıca ekonomik gelişim ve refah da ticaret sayesinde elde edilmektedir. Kur'an-ı Kerim bu alanda düzenlemeler yapmış ve karşılıklı rızaya dayalı ticaretin meşru olduğunu haber vermiştir. Buna ilaveten ilahi vahiy, insana kar ve kazanç kavramlarının dünya ve maddi alemle sınırlı olmadığını da hatırlatmış ve hiçbir vakit zarar ettirmeyen bir ticaretin var olduğunu bildirmiştir. Daima kazandıran bu ticaretin ana sermayelerinden ilki, Allah'ın insanlığa hidayet rehberi olarak indirdiği son ilahi kitap olan Kur'an-ı Kerim'e hakkını vererek okumak, anlamaya çalışmak, üzerinde düşünmek ve onun hükümleriyle amel etmektir. Kur'an'la kurulan bu doğru ve sıkı bağ, Müslümanın dünya hayatını istikamet üzere yaşamasını sağlamasının yanı sıra ahiret hayatını da imar etmektedir. Kur'an'ı tilavet etmek, kim Allah'ın kitabından bir harf okursa ona bir sevap hasene vardır. Sevap hasene ise 10 kat karşılığıyla verilir. Ben elif, lam, mim bir harftir demiyorum. Bilakis elif bir harftir, lam bir harftir, mim de bir harftir. Hadisi gereğince büyük bir kazanca dönüşmektedir. Ayrıca okunan ve amel edilen ilahi kelam, hesap günü şefaatçi olarak gelecek ve delil getirerek müminleri savunacaktır. Dolayısıyla Kur'an'a ve onun emirlerine sımsıkı sarılanlar, Allah katında gerçek anlamda kazanç sağlayan bir ticaretin içine girmiş olmaktadır. Namazı ikame etmek, dünya ve ahiret için yapılan en büyük yatırımlardan bir diğeridir. Çünkü insanın dünya hayatında Allah Teala'nın emrini

yerine getirmek ve rızasını kazanmak amacıyla kıldığı her namaz, ahirette karşılığını fazlasıyla bulacağı manevi bir sermayedir. Bu bakımdan namaz, müminin uhrevi hayatına yaptığı yatırımların en başında gelmektedir. Çünkü kulun kıyamet günü ilk hesaba çekileceği ameli namazıdır. Namaz sorumluluğunu düzgün ve tam olarak yerine getirmişse kurtulmakta. Eksik ya da kusurlu yapmışsa kaybetmektedir. Bu bağlamda dünya hayatında sermayesinin değerini bilerek namazı hakkıyla ikame eden Müslüman, hata ve günahlarından arınmakta ve sonrasında Firdevs cennetine varis olarak ebedi huzuru kazanmaktadır. Allah'ın kullarına lütfettiği mal, servet ve rızık nimetlerinden gönül huzuru ve ihlasla hem gizlice hem de açıktan ihtiyaç sahiplerine ve hayırlı işlere harcayanlar aslında dünya ve ahiret açısından en karlı ticareti yapmışlardır. Bu kişiler temiz ve helal olan kazançlarından bir tek hurma yahut buna denk olabilecek bir şey tasadduk etseler, Allah onu kabul buyurmakta ve bu hayrın karşılığını ya da sevabını artırıp çoğaltmaktadır. Onlar yaptıkları infaklarla hesap günü için büyük bir hazırlık yapmışlardır. Çünkü samimi ve gönülden yapılan yardımlar Allah'ın rahmetini celbetmekte, günahları örtmekte ve kişiyi cehennem ateşinden koruyan bir siper haline gelmektedir. Sonuçta onlar bitip tükenecek olan dünyevi bir malı kaybolmayacak kalıcı bir mükafata dönüştürmüşlerdir. Tacirlerin en büyük endişelerinden biri yaptıkları yatırımın karşılığını eksik almak ya da hiç alamamaktır. Oysa Müslümanın ahirete yönelik yaptığı manevi ticarette böyle bir kaygıya yer yoktur. Çünkü orada karşılıklar tam olarak verilmekte, hatta Yüce Allah lütfundan daha fazlasını da ihsan etmektedir. Ayrıca dünyevi ticarette risk çoktur. Mallar değerini yitirebilir, piyasalar daralabilir ve böylece kazançlar yok olabilir. Fakat ahiret için yapılan ticarette hiçbir risk yoktur. Zira müminin Kur'an'ın emirlerine uyması, namazını kamil manada kılması, zekatını ve sadakasını vermesi ona asla kaybettirmez. Akıllı tüccar sermayesine her zaman kazancı kesin, riski en düşük ve getirilmez.

nimetlerini elde etmek için de ortaya koymalıdır. Dolayısıyla basiretli bir Müslüman, fani olana gerektiği kadar değer verip baki olana talip olur. Sonuç olarak dünya ticaret sahnesinde bazıları hidayeti verip dalaleti satın alarak hüsrana uğrar ve cehennemliklerden olur. Bir kısmı ise bütün zamanını, emeğini ve çabasını yalnızca geçici dünya nimetlerini elde etmeye harcayarak ahiret hayatını ihmal eder. Böylece kazandığını sandığı şeyler ona kalıcı bir fayda sağlamaz ve ziyana uğrayanlar zümresine katılır. Buna karşılık bahtiyar kullar Allah'a ve elçisine imanı, Kur'an'ı, namazı, cihadı ve sadakayı tercih edip hayatlarının gayesi haline getirirler. Neticede hiçbir zaman zarar etmeyecek bir alışveriş yaparlar. Bu ticaretleriyle hem dünyada hem de ahirette kazanırlar. Ya Rabbi, bizi dünyada ve ahirette kazananlardan eyle. Amin.

Toplumların medeniyet seviyesini gösteren temel ölçütlerden biri, o toplumun kendi kültürel mirasını bugüne taşıyan yaşlılarına gösterdiği vefadır. Ömrün olgunluk evresi olan ve geçmişle gelecek arasında köprü vazifesi gören yaşlılık, engin bir tecrübeyi ve bilgeliği temsil eder. Bakışlarındaki derinliği, ellerindeki çizgileri ve sözlerindeki hikmeti birer hayat dersi olarak okuyabilenler için yaşlılar, geçmişin hafızası ve geleceğin pusulasıdır. Elbette hayatın her dönemi kendine has bir hikmet, bir güzellik barındırmaktadır. İnsanı en güzel biçimde yarattığını beyan eden Cenab-ı Hak, her yaşa ayrı bir mana ve özellik bahşetmiş, çocukluğu masumiyet ve saflıkla, gençliği güç ve dinamizmle, yaşlılığı ise tecrübe ve bilgelikle taltif etmiştir. Doğumdan yaşlılığa uzanan bu hayat serüveni ve bu serüven içinde meydana gelen değişim ve dönüşüm, Kur'an-ı Kerim'de ilahi kudretin tecellilerini gösteren bir süreç olarak takdim edilir. Allah sizi güçsüz olarak yaratan, sonra güçsüzlüğün ardından bir güç veren, sonra gücün ardından bir güçsüzlük ve yaşlılık verendir. O dilediğini yaratır, o hakkıyla bilendir, üstün kudret sahibidir ayetiyle, hem insanın yaşam döngüsüne hem de bu döngüye hakim olan kudretin Allah olduğuna dikkat çekilir. Her şeyi hikmetle yaratan Cenab-ı Hak, yarattıklarına karşı sergilenmesi gereken tutum ve davranış ölçülerini de beyan etmiştir. Bu anlamda ömrün yaşlılık evresine erişenlere özel bir hassasiyetle yaklaşılmasını istemiş ve onlara karşı hüsn-i muaşerette bulunulmasını emretmiştir. Bu husus Kur'an-ı Kerim'de, Rabbin kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, anaya babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara öf bile deme, onları azarlama. Onlara tatlı ve güzel söz söyle. Onlara merhamet ederek tevazu kanadını indir ve de ki, Rabbim tıpkı beni küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi sen de onlara acı ayetiyle en açık biçimde ortaya konmuştur. Mezkur ayette geçen kol kanat germek ifadesi, kuşun yavrusunu kanatlar arasına alıp koruması gibi,

evladın da yaşlı anne babasına şefkatle, merhametle ve tevazuyla yaklaşması gerektiğini simgeleyen son derece çarpıcı bir edebi metafordur. Yüce Allah'ın müminlere yönelik bu noktadaki emir ve tavsiyeleri, başta anne baba olmak üzere tüm yaşlılara karşı hürmet ve merhametle muamele etmeyi, onlarla hüsn-i muaşerette bulunmayı, Müslümanların en bariz özelliği haline getirmiştir. Bu hasletin benimsenip kuşanılmasındaysa Resul-i Ekrem Efendimizin rehberliği belirleyici olmuştur. Sevgili Peygamberimiz her konuda olduğu gibi toplumsal huzur ve bereketin teminatı olan yaşlılarla ilişkilerde de ümmetine en güzel şekilde rehberlik etmiş, küçüğümüze merhamet etmeyen, büyüğümüze saygı göstermeyen bizden değildir ikazıyla toplumun güçsüz ve zayıf kesimiyle ilişkilerin merkezine sevgi ve saygının yerleştirilmesini çarpıcı bir şekilde telkin etmiştir. Hazreti Peygamber'in telkin ve tavsiyeleri elbette yalnızca teorik bir öğütten ibaret kalmamış, bilakis o söylediklerini bizzat uygulayarak ümmetine örnek olmuştur. Bu bağlamda cemaatle namaz kıldırırken yaşlıların durumunu gözetmesi, onların ihtiyaçlarıyla yakından ilgilenmesi, fikir ve tecrübelerine değer vermesi, topluluk içinde konuşurken onlara öncelik tanıması, hastalandıklarında onları ziyaret etmesi ve onlara yönelik her türlü saygısızlığa karşı durması bunlardan bazılarıdır. Müslüman kimliğin inşasında ve toplumsal huzurun tesisinde vazgeçilmez ölçüt olan bu nebevi örneklik sayesinde yaşlılara hürmet, İslam toplumunun temel ahlak umdelerinden biri haline gelmiştir. Peygamber Efendimizin rehberliğinde neşv-ü nema bulan İslam medeniyeti, yaşlılara hürmetin sosyal dokuya nakış nakış işlendiği pratiklerle doludur. Asr-ı saadetten günümüze uzanan medeniyet çizgimizde yaşlılarımız daima saygı ve hürmet görmüş, hiçbir zaman kimsesiz kalmamış veya yük olarak görülmemiştir. Evlerin en mutena, en huzurlu odaları her zaman onlara tahsis edilmiş ve onların huzurunda takınılan edep, insanın kimlik, kişilik ve karakter olgunluğunun en güçlü göstergelerinden biri sayılmıştır. Türk İslam medeniyet havzasında yaşlılara ihtiyar denmesi de bu anlamda son derece manidardır. Zira bu ifadenin özünde yaşlıların sahip olduğu manevi birikime ve tecrübeye duyulan güven vardır. Nitekim İslam coğrafyasında yaşlılar, nesillerin terbiyesinden aile içi anlaşmazlıkların haline, toplumsal sorunların çözümünden devlet işlerinin yürütülmesine kadar birçok alanda kendilerine müracaat edilen ve fikirlerine güvenilen bilge kişiler olarak telakki edilmiştir. Yaşlıların varlığı hem geçmişle gelecek arasında güçlü bir köprü kurmanın hem de ilahi rahmete, berekete ve huzura ulaşmanın en önemli imkanı olarak görülmüştür. Hayatın üretim ve tüketim denkleminde ele alındığı modern zamanlarda insanların değeri ve saygınlığı ne yazık ki büyük ölçüde ekonomik katkıları üzerinden tanımlanmaktadır. Bireyselliği, bencilliği ve nihayetinde pragmatizmi merkeze alan bu yaklaşım, yaşlıların bir yük addedilerek gitgide hayatın dışına itilmesine ve nihayetinde acı bir yalnızlığa mahkum edilmesine sebebiyet vermektedir. Esasen bu, bir milletin kendi hafızasını silmesi ve kendi medeniyet köklerinden uzaklaşması demektir. Dolayısıyla insanı özünden, kendinden ve geçmişinden uzaklaştıran bu gidişat, günümüz insanının anlam ve gaye bakımından nedenli büyük bir krizle karşı karşıya kaldığının en somut göstergesidir. Müslümanlar modern dünyanın bencil, bireyci ve pragmatik kuşatmasını kırmak için öncelikle Kur'an ve sünnetin insana atfettiği değeri hakkıyla idrak etmek mecburiyetindedir. Bilinmelidir ki bugünün bereketine nail olmak ve yarının huzurlu dünyasını inşa etmek ancak dünün mirasına saygı duymakla ve o mirası bugüne taşıyanlara gereken hürmeti göstermekle mümkündür. Zira bir toplumun yaşlılarına gösterdiği tavır, yarın o toplumun kapısını çalacak olan mukadderatın aynasıdır. Bir genç, ihtiyar bir kimseye yaşından dolayı hürmet ederse, Allah da ona, yaşlılığında kendisine hürmet edecek birisini hazırlar.

Müminin Islah Görevi. Doktor Mahmut Kayış. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı. Hani onlardan bir topluluk demişti ki, siz Allah'ın helak edeceği veya şiddetli bir azaba uğratacağı bir kavme ne diye boş yere öğüt veriyorsunuz? Onlar da Rabbinize bir mazeret beyan etmek için, bir de belki Allah'a karşı gelmekten sakınırlar diye öğüt veriyoruz demişlerdi. Deniz kenarında yaşayan Eyle veya Ayla kasabası halkına Yüce Allah cumartesi günleri balık tutmayı yasaklamıştı. İmtihan gereği cumartesi günleri balıklar sürüler halinde deniz kıyısına gelir, diğer günlerde ise gelmezdi. Bu durum bir süre devam edince içlerinden bazıları yasağı çiğneyip cumartesi günü balıkları avlamaya başladı. Diğerleri ise Allah'ın cumartesi günü balık avlamayı haram kıldığını hatırlatarak onları uyardı. Fakat yasağa riayet etmeyenler kendilerini düzeltmek yerine azgınlık ve taşkınlıkta daha da ileri gitti. Kardeşlerini doğru yola çağıranlarsa kendi aralarında ikiye ayrıldı. Bir kısmı ısrarla uyarı görevini devam ettirirken diğerleri günahkarların Allah'ın emirlerine itaat etmesi ihtimalinden ümitlerini kesti. Bunun üzerine birinci gruptakilere şöyle dediler: bilin ki bu kavim üzerine azap hak oldu. Allah onlara helak edecek. Niçin onlara öğüt veriyorsunuz? Onlar da Rabbimize karşı bir mazeret olsun ve belki sakınırlar diye cevap verdi. Kasaba halkı üç gruba ayrılmıştı. Birinci grup cumartesi günü balık avlama yasağına uymuyordu. İkinci grupsa yasağa riayet etmesine rağmen Allah'ın cezalandıracağı bir topluluğa öğüt vermenin faydasız olduğunu düşünüyordu. Üçüncü gruba gelince, onlar uyarı görevini yerine getirerek Allah katında sorumluluktan kurtulmak istiyor ve belki muhatapları doğru yola döner ümidiyle onları ikaz etmeye devam ediyordu. İlahi vahiy bu üç grubun nasıl bir sonla karşılaştığını bize bildirmiştir. Öyle ki cumartesi yasağını çiğneyen topluluk işledikleri günah sebebiyle şiddetli bir azapla cezalandırıldı. Buna karşılık diğer iki grup, bazı müfessirlere göre sadece uyarı görevini ısrarla sürdürenler, kurtarıldı. Samimi tavırları ve bu güzel amelleri sebebiyle Allah onları azaptan korudu. Bu kıssa müminlere iyiliği yaymak ve kötülüğü engellemekle sorumlu olduklarını haber vermektedir. Zaten İslam'ın gönderiliş gayelerinden birisi de iyiliğin yeryüzünde hakim olması, kötülüğün ortadan kaldırılmasıdır. Bu bağlamda Allah'ın elçisi, içinizden biri bir kötülük görürse onu eliyle değiştirsin. Buna gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Buna da gücü yetmezse kalbiyle buğz etsin. Buysa imanın asgari gereğidir buyurarak ıslah görevini bütün Müslümanların üzerine bir sorumluluk olarak yüklemiştir. Bu çerçevede yöneticiler ve sorumlular sahip oldukları yetkiyle kötülüğü fiilen ortadan kaldırmakla, alimler kötülüğe karşı söz söylemekle, halksa kalbiyle kötülüğe buğz ederek toplumsal vicdanı diri tutmakla yükümlüdür. Böylece toplumun her kesimi ıslah görevini yerine getirir ve herkes kendi imkanı ölçüsünde iyiliği yayar ve kötülüğe engel olur. Kısa ayrıca ıslah için çaba gösterirken ümitsizliğe kapılmamak gerektiğini net bir şekilde ortaya koymaktadır. Çünkü iyiliği teşvik etmek ve kötülüğü engellemeye çalışmak sonuçtan bağımsız olarak yerine getirilmesi gereken dini bir vecibedir. Mümin sonuçtan değil, bu yolda gereken gayreti gösterip göstermediğinden sorumludur. Muhataplar ne kadar günah

dalmış olurlarsa olsunlar, onların doğru yolu bulma ihtimalinden vazgeçmemek esastır. Çünkü bugün yapılan nasihatleri dikkate almayan bir kimse, yarın aynı sözlerden etkilenerek hatalarından dönebilir. Hatta kişi bütün yanlışlarını bir anda terk edemese de, bunların bir kısmından vazgeçmesi bile onun için önemli bir kazanımdır. Bu sebeple şartlar ne olursa olsun tebliğ ve öğüt görevini sürdürmek, bundan tamamen vazgeçmekten çok daha değerlidir. Zira öğüt vermeyi bırakmak, insanların değişme ihtimalini yok saymak ve ümit kapısını kapatmak anlamına gelir. Ayrıca tecrübe göstermektedir ki, hiçbir uyarı ve engelle karşılaşmayan kötülükler toplumda çok daha hızlı yayılmaktadır. Bu nedenle bir kötülüğü bütünüyle ortadan kaldırmak mümkün olmasa bile, onun yayılmasını yavaşlatmaya çalışmak dahi önemli bir görevdir. Böyle bir çaba hem toplumun korunmasına katkı sağlayabilir, hem de insanların doğruya yönelmesi için yeni fırsatlar oluşturulabilir. Islah yolunda gayret gösteren Müslüman sadece muhatabını düzeltmeye çalışmaz. Aynı zamanda Allah'a karşı olan bir sorumluluğunu yerine getirir. Çünkü kötülükten alıkoymak bir vecibedir. Hesap anında mümine, neden kötülükleri engelleme görevini yerine getirmedin diye sorulduğunda, gösterdiği ıslah gayretlerini Allah'a bir mazeret olarak sunabilir. Müminin ıslah yolunda kullanacağı yöntem çok önemlidir. Kötülüğü ortadan kaldırma vazifesini yerine getirirken nezaket, yumuşaklık ve merhamet gibi ahlaki umdeler esas alınmalıdır. Muhataba öğüt verirken incitilmemeli, gönlünü hoş edecek şekilde yaklaşılmalıdır. Cahil kimselere karşı da yumuşak davranmak gerekir. Aksi davranışlar fayda yerine zarar getirir, fitneye yol açar ve hayır yerine şer doğurur. Bu nedenle kötülüğü engellerken toplumun huzuru gözetilmeli, merhamet ve hikmetle hareket edilmelidir. Mümin ıslah görevine en yakın çevresi olan ailesinden başlamalıdır. Zira Rabbimiz elçisi Hazreti Muhammed'e tebliğ esnasında önce yakın akrabalarından başlamasını telkin etmiştir. Bu sebeple insanları ve toplumu düzeltme ve kötülüğü engelleme görevine önce ailemizden başlamalıyız. Allah'ın yardımıyla ailede başlayan iyiliğe ve güzele yöneliş, halka halka genişleyerek topluma ve nihayet bütün insanlığa ulaşır. Sonuç olarak müminler ıslah görevini yerine getirip iyiliği yaymaya ve kötülüğü engellemeye çalıştıklarında bu dünyada huzurlu bir toplum oluşturup güven ve barış içinde yaşarlar. Ahirette ise Allah'ın rahmet ve inayetiyle ebedi saadete kavuşurlar. Bunun aksi istikamette davrananlarsa, dünyada huzursuz ve bozulmuş toplumlar halinde yaşayıp, ahirette de işledikleri günahların karşılığı olarak cehennem azabını hak ederler. Rabbimiz bizi müslihlerden eyle.

0: kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Kalemden kelama devam ediyor.

Çevreye etkileri bakımından israf olgusu. Doktor Kamil Yaşaroğlu. Sözlükler israf kavramını gereksiz yere harcanan her türlü değer, savurganlık şeklinde tanımlıyor. Her ne kadar israf denildiğinde akla ilk olarak gıda savurganlığı gelse de önceki cümlede yer alan tanıma dikkate aldığımızda İsrafın kapsamına gereksiz yere harcadığımız para, zaman, emek, enerji gibi kavramların da girdiğini söyleyebiliriz. Diğer taraftan israf, bir şeyin değerini bilmeden, şükrünü yerine getirmeden hoyratça tüketmeyi de ifade ediyor. Günümüz toplumlarının karşı karşıya olduğu önemli ahlaki ve çevresel problemler arasında aşırı tüketim ve israfın da yer aldığını üzülerek görmekteyiz. Tüketim kültürü, insanları maddi hazlar peşinde koşmaya, İhtiyaç fazlası tüketimi normalleştirmeye ve kaynakları bilinçsizce harcamaya sevk ediyor. İslam dininde israf sadece bireysel değil, aynı zamanda toplumsal ve çevresel sorumluluk açısından da sakıncalı kabul edilir. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de gereksiz ve aşırı tüketim uygun görülmez, orta halli harcama emredilir. Nimetleri cimrilik ve israftan uzak bir şekilde Allah'ın rızası doğrultusunda kullanmanın önemine vurgu yapılır. Bu tutum hem nimete karşı saygı hem de nimetin asıl sahibine yönelik bir şükür ifadesidir. İsrafla ilgili bazı ayetlerde şöyle buyrulur: "Yiyin için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Akrabaya, yolcuya hakkını ver. Gereksiz yere de saçıp savurma. Zira böyle saçıp savuranlar şeytanın dostlarıdır. Şeytansa Rabbine karşı çok nankördür." Hazreti Peygamber'in de israf konusunda ciddi uyarıları olduğunu görmekteyiz. Nitekim bir bedevi Hazreti Peygamber'e gelerek abdest hakkında sorular sordu. Peygamber Efendimiz organlarını üçer defa yıkayarak abdesti ona gösterdikten sonra şöyle buyurdu: "İşte abdest böyle alınır. Kim bundan daha fazlasını yaparsa hatalı davranmış, haddini aşmış ve zulmetmiş olur." Konuyla ilgili diğer hadislerinde ise kibre düşmeden ve israfa kaçmadan dilediğiniz gibi yiyin, sadaka verin, harcayın ve giyinin. İki nimet vardır ki insanların çoğu onları değerlendirme hususunda aldanmıştır: sağlık ve boş vakit buyurmuştur. İsrafın nedenleri arasında eğitimsizlik, düşük kaliteli üretim, lüks hayat anlayışı, gösteriş düşkünlüğü, modanın ihtiyacın önüne geçmesi, İhtiyaçları başkalarının belirlemesi ve gereksiz tüketimi teşvik eden reklamları sayabiliriz. Küresel sermaye kuruluşları çeşitli vesilelerle farklı günler icat edip çekici reklamlar kullanmak suretiyle bireyleri daha fazla tüketime yönlendirmek için her yola başvuruyor. Ahlaki ve dini değerlerin göz ardı edildiği ve tüketme fikrinin tek amaç haline geldiği bir dünyada kaçınılmaz olarak çevre sorunları da ortaya çıkıyor. Aşırı tüketim alışkanlığı dünya üzerindeki kaynakların geri dönüştürülemez biçimde kaybolmasına neden oluyor. Bu durum yalnızca çevresel bir tehdit değil, aynı zamanda küresel ölçekte yaşanan açlık ve yoksulluğun da temel sebeplerinden birisini oluşturuyor. İsraf ekonomisinin doğal bir sonucu olan tüketim hırsının sonucunda geriye ağır bir atık yığını kalıyor. Çevre üzerinde olumsuz etkileri olan israf çeşitleri arasında enerji israfı dikkat çekiyor. Konutlarda ısıtma ve aydınlatmada kullanılan enerjinin %35'ini israf ediyoruz. Araştırmalardan elde edilen bilgilere göre, konutlarda verimli aydınlatma sistemlerinin ve tasarruflu elektrikli ev aletlerinin kullanımıyla ortalama 4,7 ton petrole eşdeğer miktarda enerji tasarrufu sağlamak mümkün. Dünyada her bir dakikada 1 milyon plastik şişe satın alındığı ve bunların neredeyse tamamına yakınının geri dönüştürülemediği ifade edilmektedir. Öncelikle üret, kullan, at düzenine son vererek israf etmek yerine elimizdeki kaynakları doğru kullanmamız gerekiyor. Tek kullanımlık plastik şişe ve kağıt bardak yerine termos veya cam bardak, plastik poşet yerine bez çanta kullanılabilir. Ayrıca evdeki çöpleri ayrıştırarak geri dönüşüme kazandırabiliriz. Bu konuda alacağımız diğer tedbirler arasında bahçe sulamasının sabah erken veya akşam geç saatlerde yapılması durumunda buharlaşmanın %60'a varan oranda azalacağını unutmamak, gün ışığından en üst düzeyde yararlanmak,
ortak alanlar için hareket sensörlü aydınlatma kullanmak, klimalı ortamlarda ideal sıcaklığı 23 derece olarak dikkate almak ve her 1 derecelik farkın %10'a varan enerji tasarrufu sağlayacağının farkında olmak, çalışma ortamlarında zorunda olmadıkça belgeleri yazdırmak yerine dijital kullanımı tercih etmek, tek kullanımlık ürünler yerine uzun süre kullanılabilecek, tamir edilebilir ürünleri tercih etmek sayılabilir. Çevreye zarar veren bir diğer israf türü de gıda israfıdır. Gıdalar üretimlerinden tüketimlerine kadar çevreyle etkileşim halindedir. Bu süre içerisinde harcanan enerji, su ve toprak kayıpları doğayı tahrip ediyor. Daha az atıkla daha temiz ve sürdürülebilir bir çevreye sahip olmamız mümkün. Dünyada üretilen gıdanın üçte biri israf ediliyor. Gıda atıkları sonucunda oluşan kayıplar, çevre kirliliği, beslenme bozuklukları gibi sorunların oluşmasına yol açıyor. Gıda atıklarının önlenebilir olmasına rağmen uygun şekilde yönetilememesi de hem çevreye hem ülke ekonomisine büyük zararlar veriyor. Dünyada sera gazı salınımının artmasıyla doğal ve ekolojik dengenin bozulması, gıda israfının çevresel bir etkisi olarak karşımıza çıkıyor. Gıda israfını önlemek için alışverişe çıkmadan önce liste yapmak, ihtiyacımız kadar satın almak, artan yemekleri değerlendirmek gibi tedbirlerin aynı zamanda su ve enerji israfını, dolayısıyla çevre problemlerinin çoğalmasını da engelleyeceğini akıldan çıkarmamak gerekiyor.

0: Kalemden kelama. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Uğur Subaşı.
1: Gülerken, ağlarken,

0: Bu amaçla rahmet peygamberine geldiler ve onu sıkıştırmak için sorular sormaya başladılar.
1: Madem peygambersin, o halde neden bize mucizeler göstermiyorsun? Haksız mıyım, siz söyleyin.
2: Evet, haklısın.
3: Bence de haklı. Mucizeler göstersin.
4: Doğru. Hani nerede mucizeler?
0: Rahmet peygamberi müşriklere kızmadı. Onları dinledi ve ne istediklerini sordu. Hazreti Peygamber'in yanında bulunan sahabiler, müşriklerin bu saygısızlıklarına karşı Resulullah'ın davrandığı gibi sakin davranıyor ve konuşacakları zaman da aynı sakin üsluplarını koruyorlardı. Lakin müşrikler durmuyor, saldırgan tavırlarına devam ediyorlardı.
1: Peygamber dediğin bizim gibi olmamalı, farklı olmalı.
2: Evet, farklı olmalı.
5: Neden böyle davranıyorsunuz? Hepiniz onu tanıyorsunuz. En çok ona güveniyorsunuz, öyle değil mi?
3: O öncedendi.
5: Şimdi ne değişti? Yine emanetinizi ona teslim etmez misiniz? Yine aranızda en doğru söyleyen o değil mi? Hanginize karşı verdiği sözü tutmadı, hanginize yalan söyledi ha? Söyleyin bana, hanginize kötü davrandı?
4: Yalan söylemedi ama...
1: Ama peygamber olduğunu söylüyor. Böyle peygamber mi olur?
5: Neden olmasın? Ben bugüne kadar söylediği her şeyin doğru olduğunu gördüm. Bu söylediğinin de doğru olduğuna inanıyorum. Evet, o Allah'ın Resulü.
1: Bunu nereden bileceğiz peki? Nasıl inandıracak bizi?
2: Evet, nereden bileceğiz? Hangi mucizeyle bunu ispatlayacak?
5: Mucize mi? Daha ne istiyorsunuz ki? Bugüne kadar en güvendiğiniz insan, hep doğruyu söylemiş birisi, size kurtuluş yolunu gösteriyor ve siz daha fazlasını bekliyorsunuz, öyle mi?
1: Evet, çünkü diğer peygamberler öyle yapmış. Madem o da peygamber, o da mucize göstersin.
3: Evet, Yahudilerin peygamberi mucizeler göstermiş.
4: Hristiyanların peygamberi de öyle.
0: Mekkeli müşrikler söz dinlemiyor, söylenilen hiçbir şeyi kabul etmiyorlardı. Kendilerince doğru yaptıklarını düşünüyor ve bu şekilde Hazreti Peygamber'i zorda bırakacaklarını zannediyorlardı. Öyle olacağını düşündüler ve öyle davranmaya devam ettiler.
1: Onların, Yahudilerin yanına gittik, din adamlarıyla konuştuk. Peygamberlerinin mucizelerini sorduk.
2: Evet, Musa'nın onlara ne tür mucizeler gösterdiğini sorduk.
1: Bize onun mucizeler gösteren asasından bahsettiler. Yere attığında yılana dönüştüğünü, kayaya vurduğunda pınarlar fışkırdığını anlattılar.
3: Ve beyaz bir eli varmış.
4: Bembeyaz.
1: Elini koynuna soktuğunda bembeyaz olarak çıkarırmış.
2: Hristiyanlara da gidip sorduk. Peygamberimiz İsa'nın mucizeleri nelerdir dedik.
5: Nelermiş?
2: Körleri ve alaca hastalarını iyi edermiş.
1: Ve ölüleri diriltirmiş, anlıyor musun? Ölüleri diriltiyormuş. Biz de onun için Muhammed'den bir mucize bekliyoruz.
3: Evet, o da bir şey yapsın.
1: Rabbine dua et, Safa Tepesi'ni bizim için altın haline getirsin.
4: Hem de tamamını altın yapsın.
2: Bu çok zor değildir sanırım.
3: Değildir, değildir. Altı üstü bir tepe işte.
0: Bu olaydan sonra Hazreti Peygamber dua etti. Gece olduğunda ibadet etmek için kalktı ve az bir suyla abdest aldı. Sonra namaza durdu. Gözlerinden yaşlar akmaya başladı. Ağladı, sakalları ıslanıncaya kadar ağladı. Secdeye vardığında gözyaşları yeri ıslatıyordu. Namazdan sonra yanı üzere uzanmıştı ki sabah ezanını okumak üzere Bilal-i Habeşi çıka geldi. Hazreti Peygamber'in ağladığını gören Bilal ona sordu.
6: Kim o? Kim var orada? Sen misin ya Resulallah? Hı? Evet, sensin ya Resulallah. Peki neden gözlerin yaşlı? Neden ağlıyorsun ey Allah'ın Resulü? Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını affetmiş olmasına rağmen niçin ağlıyorsun?
0: Bunun üzerine Hazreti Peygamber, ey Bilal, nasıl ağlamayayım? Allah Teala bu gece bana göklerin ve yerin yaratılmasında, geceyle gündüzün peş peşe gelmesinde akıl sahipleri için elbette ibretler vardır ayetini indirdi diyerek cevap verdi. Sonra da bu ayetleri okuyup da bunlar hakkında

0: Müşrikler düşünüp ibret almaları için inen Ali İmran suresinin 190. ayetinin hikmetini kavrayamadılar. Daha önceki ümmetlerde görülen benzer taleplerle Allah Resulüne geldiler ve şöyle dediler.
1: Muhammed, bu dediklerin bizim için önemsiz. Yerden bize bir pınar fışkırtmadıkça sana inanmayacağız.
2: Sana inanmamız için hurmalardan, üzümlerden oluşan bir bahçen olmalı. O bahçenden şarıl şarıl ırmaklar akıtmalısın ki sana inanalım.
3: Ya da gökyüzünü üzerimize parça parça düşürmelisin.
1: Allah'ı ve melekleri karşımıza getirmelisin. Anlıyor musun beni? Ya da altından bir evin olmalı. Ya da göğe çıkmalısın. Evet, göğe çıkmalısın. Gökten bize okuyacağımız bir kitap getirmelisin. Yoksa göğe çıktığına da asla inanacak değiliz.
0: Müşrikler gerçeğe gözlerini kapatıyorlar, kulaklarını tıkıyorlardı. Daha sonra şu ayetler nazil oldu. Alemlerin sahibi Yüce Allah, de ki, Rabbimi tenzih ederim. Ben ancak Resul olarak gönderilen bir beşerim. İnsanlara Kur'an geldikten sonra onların iman etmelerine ancak Allah bir beşeri mi peygamber olarak gönderdi demeleri engel olmuştur. De ki, eğer yeryüzünde yerleşip dolaşanlar melekler olsaydı, elbette onlara gökten bir melek peygamber gönderirdik buyurdu. Başka bir vakitte Allah'ın elçisi, hiçbir peygamber yoktur ki insanların inanmaları için kendisine mucizeler verilmiş olmasın. Bana verilense Allah'ın vahyettiği Kur'an-ı Kerim'dir dedi ve bu sayede ben kıyamet günü ümmeti en çok olan peygamber olacağımı ümit ediyorum diye ekledi. O sırada rahmet peygamberinin gözlerinin içine bakan zayıf bir adam tebessüm etti. Ebu Hureyre sevinçliydi ve

0: takvimi. Diyanet takviminden merhaba. Bugün 27 Eylül 2026 Pazar. Hicri takvime göre 16 Rebiülahir 1448. Rumi takvime göre 14 Eylül 1442. Tarihte bugün 1. Viyana kuşatması 1529. Preveze Deniz Zaferi 1538. Girit'in fethi 1669. Arka sayfa. Günün konusu. İslam'ın kapitalizme bakışı. İslam insanın malını ve canını birer emanet olarak görürken kapitalizmde zenginlik güç demektir. İslam paylaşımcılığı, sosyal barışı ve kardeşliği teşvik ederken kapitalizm zengin fakir uçurumunu derinleştirir. Kapitalist sistemin etkisiyle maddi güç zayıf olanı ezmekte ve büyük işletmeler küçükleri yok etmektedir. Bu durum işsizlik ve sosyal huzursuzluk gibi sorunlara yol açmaktadır. Kapitalizmin temel unsurlarından biri olan faizli işlemler İslam'ın ekonomik prensipleriyle çelişir. İslam'ın faiz yasağı ekonomik düzenin adil ve ahlaki bir zemin üzerinde inşa edilmesini sağlamaya yöneliktir. İslam aşırı tüketimden kaçınmayı ve orta yolu benimsemeyi teşvik eder. Zekat uygulaması servetin tek elde toplanmamasını sağlar. İslam, maddi değeri putlaştırmaktan kaçınarak insanları daha fazla kazanç peşinde koşmaktan alıkoymayı amaçlar. İslam, tüketim konusunda dengeyi sağlamak gerektiğini vurgular. Bu nedenle orta yolu tutmak İslami öğretilerin temelidir. Bir hadis. Her kim çok mal toplamak için insanlardan onların mallarını dilenir durursa, muhakkak bir ateş parçası istemektedir. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

Hayırlı sabahlar, hayırlı günler. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepimizin üzerinde olsun inşallah. Kıbrıs'tan Ahmet Şamverdi, Mustafa Demirci'den Dem bu Dem ilahisini istiyorum. Allah hepimizin işini gücünü rast getirsin. Allah'a emanet olun.

Kongresi'nde reklam sizden yayın istiyorum. Bugün yayınlarsanız çok mutlu olurum.

Selamünaleyküm. Ben İstanbul'dan Murat Akif. Annem, babam ve kardeşim için Mustafa Cihat'ta Lila ezgisini istiyorum. Gözler.

Sen ve ben Leyla, sen ve ben sakin bir ülkenin uzaklarıyız. Orada sen oldukça Leyla, burada ben gamlı bir şiirin

Selamünaleyküm. Hayırlı günler diliyorum. Ben Hollanda'dan Afra. Mümkünse Savaş Talha'dan Hengame adlı eseri rica ediyorum. Bu eseri tüm dinleyenlere armağan ediyorum. İyi ki Diyanet Radyomuz var. Allah'a emanet olunuz.

0: Merhaba Diyanet Radyo, ben Ömür. Annem ve anneannem için Murat Bilet'ten En Güzel Yarı istiyorum.
1: Selamünaleyküm. Ben Diyarbakır'dan Sümeyye En Güzel Yer ilahisini istiyorum. İlahiyi babaanneme, dedeme ve babama armağan ediyorum.

Selamünaleyküm, ben Fatih'ten Bekir Tayfa Özdemir. Sıradaki İlahi Recep Tayyip Erdoğan Lisesi ortaokul bölümündeki hafızlık bölümündeki arkadaşlarıma hediye etmek istiyorum.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

Sahabiler arası ihtilaflar. Farklı düşünmek insanın tabiatı gereğidir. Birinci bölüm. Her ikisi de Resulullah'ın en yakınındaki isimlerdi. Biri Allah Resulü'nün en yakın dostu Hazreti Ebubekir, diğeri ise adaletiyle meşhur olan Hazreti Ömer. Bir gün Hazreti Ebubekir ile Hazreti Ömer arasında bir münakaşa olmuş. Hazreti Ebubekir Hazreti Ömer'i öfkelendirmişti. Hazreti Ömer Hazreti Ebubekir'in yanından ayrılmış. Hazreti Ebubekir de ondan af istemek için ardından gitmişti. Fakat Hazreti Ömer onun özrünü kabul etmeyip kapısını yüzüne kapayıverdi. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir Resulullah'ın yanına geldi ve durumu anlattı. Hazreti Ebubekir'in bu tutumu Resulullah'ın hoşuna gitmiş olacak ki Hazreti Ömer'in bağışlamadığı Hazreti Ebubekir'e 3 kez Allah seni bağışlasın ey Ebubekir diyerek dua etti. Bu arada Hazreti Ömer de kardeşine yaptığı bu yanlış hareketten pişman olup önce onun evine gitmiş, orada olmadığını öğrenince de Resulullah'a gelmişti. İçeri girip selam verdi. Peygamberin yanına oturdu ve ona kendisiyle Ebubekir arasında geçen şeyleri anlattı. Allah Resulü'nün öfkelendiğini fark edince Hazreti Ebubekir bu sefer arkadaşı için Resulullah'a yalvarmaya başladı. "Vallahi ya Resulallah, bu işte ben Ömer'den daha çok ileriye gittim." diyerek büyük bir erdemle kardeşinin bu hareketini unutturup kendi hatasını ön plana çıkarmaya başladı. Bunun üzerine Resulullah orada bulunanların tümüne hitap ederek, "Şimdi benim dostumu bana bırakır mısınız? Benim dostumu bana bırakır mısınız? Ben, ey insanlar, şüphesiz ben size, hepinize Allah'ın elçisiyim dedim de sizler yalan söylüyorsun dediniz. Ebu Bekir ise doğru söylüyorsun dedi." buyurdu. Allah Resulü'nün en yakınlarındaki bu iki sahabi arasında geçen olay, sahabe arasında cereyan eden insani ilişkileri resmeder. İkili arasında geçen bu konuşma, her insanın olduğu gibi ashabın da kimi zaman birbirlerine öfkelenebildiğini ve darılabildiğini göstermektedir. Ancak iki mümtaz sahabinin arasında geçen bu hadise, onları diğer insanlardan farklı kılan, aralarındaki muhabbete ve karşılıklı nezakete dayalı iletişimi de yansıtmaktadır. Hazreti Peygamber'in ahlakıyla ahlaklanan sahabenin önde gelen şahsiyetleri, özrünü kabul etmediğinde bile kardeşini affetmeyi bir erdem kabul etmiştir. Hazreti Ebubekir öfkelendirdiği arkadaşının gönlünü alıp aralarındaki muhabbetin zarar görmesine izin vermek istemez. Celaliyle tanınan Hazreti Ömer ise öfkesi dinmemiş olacak ki öncelikle kardeşinin özrünü kabul etmez. Sonra bizzat Resulullah'a gelerek pişmanlığını arz eder. Daha ilginç olansa Hazreti Ebubekir'in son tavrıdır. O bu kırıcı tutumundan dolayı Hazreti Ömer'e öfkelenen Resulullah'a kabahatin kendisinde olduğunu söyleyerek olayı

yumuşatmaya çalışır. Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer arasında geçen bu olay, sahabe arasında iletişimin çok farklı boyutları olduğunu da göstermektedir. Tamamen insani düzlemde seyreden bu ilişkinin içinde sevgi, saygı ve muhabbetle birbirine bağlanma olduğu kadar kızgınlıklar, kırgınlıklar, dargınlıklar ve tartışmalar da vardır. Onların ilişkilerinde kırılmalar yaşadıklarında bile aralarındaki muhabbeti kesmedikleri, sevgi ve bağlılığı bırakmadıkları görülür. Özür dilemenin ve affedebilmenin en güzel örneklerini bu güzide insanların davranışlarında izleyebilmek mümkündür. Bu tatlı tartışmaların bir diğeri, Habeşistan'a hicret edenlerden ve Resulullah'ın eşlerinden Hazreti Meymune'nin kardeşi Esma binti Umeys'le Hazreti Ömer arasında geçmişti. Esma, Peygamberimizin eşi Hazreti Hafsa'nın yanında bulunduğu bir sırada Hazreti Ömer içeri girip "Bu kim?" diye sormuş. Esma binti Ümeys cevabını alınca Hazreti Ömer "Şu Habeşistanlı mı, şu Denizli mi?" demişti. Esma "Evet" cevabını verdi. Bunun üzerine Ömer "Hicrette biz sizi geçtik, dolayısıyla Allah Resulü'nün nezdinde biz sizden daha değerliyiz" diyerek Esma'yı kızdırdı. Hazreti Esma "Yanıldın ey Ömer, hayır. Vallahi siz Resulullah'la birlikteydiniz. Aç olanınızı doyurur, cahilinize vaaz ederdi. Bizse uzaklarda, düşman yurdunda Habeşistan'daydık. Bu da Allah ve Resulü uğrundaydı. Allah'a yemin olsun ki senin söylediğini Resulullah'a anlatmadıkça ne yemek yerim ne de su içerim. Eziyet ediliyor ve korkutuluyorduk. Bunu Resulullah'a söyleyeceğim ve ona soracağım. Vallahi ne yalan söylerim ne de saparım. Bundan fazla bir şey de söylemem" diyerek kızgınlığını dile getirdi. Derken Hazreti Peygamber geldi. Esma, "Ey Allah'ın Nebisi, Ömer şöyle şöyle söyledi" diyerek durumu Allah Resulüne arz etti. Bunun üzerine Allah'ın Resulü Esma binti Ümeys ile Hazreti Ömer arasında geçen bu atışmayı şu sözlerle neticelendirdi. "O bana, sevdiğime ve yakınlığıma sizden daha fazla hak sahibi değildir. Zira o ve arkadaşları yalnız bir defa hicret etmişken, ey gemi yolcuları, sizler iki defa hicret ettiniz." Aslında bu bağlılık sahabenin bütününde müşahede edilebiliyordu. Zira Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de Evs ve Hazreç kabileleri arasında daha önce var olan husumeti nasıl kardeşliğe çevirdiğini açıkça dile getirmektedir. "Hani siz birbirinize düşman kişiler idiniz de, O gönüllerinizi birleştirmişti ve onun nimeti sayesinde kardeş kimseler olmuştunuz." Sahabe arasındaki sevgi ve kardeşlik ikliminin en güzel örnekleri hicret sonrası Medine'de oluşan kardeşlik havasında görülür. Resul-i Ekrem Efendimiz Medine'de Müslümanları birbirlerine gönülden bağlamak için bir muhacirle bir ensarı kardeş ilan etmişti. Ensar bu kardeşliği o kadar benimsedi ki Resulullah'a başvurarak hurmalıklarını muhacir kardeşleriyle kendi aralarında paylaştırmasını istediler. Allah Resulü buna müsaade etmeyerek hurmalıklarının bakımını üstlenmeleri şartıyla ürünlerini onlarla paylaşmalarını tavsiye etti. Medine'nin en zengini olan Sa'd bin Rebi, muhacir kardeşi Abdurrahman bin Avf'a mal varlığının yarısını kendisiyle paylaşmayı teklif etmişti. Bu üstün fedakarlığı sebebiyle ona teşekkür eden Abdurrahman bin Avf teklifi kabul etmedi. Ticaret yaparak geçimini temin edeceğini söyledi. Kaynuka pazarının yolunu tuttu. Anne ve babayla yakın akrabanın bıraktığı mallar hakkında "Biz herkes için varisler belirledik" ayeti nazil olana kadar muhacirler ensara akrabalarından önce mirasçı kılındı. Ashab-ı kiram aralarındaki samimiyet gereği zaman zaman birbirleriyle şakalaşıp gülüşürlerdi. Hazreti Peygamber'in vefatından bir yıl önce Ebu Bekir radıyallahu anh ticaret maksadıyla Busra'ya gitmişti. Beraberinde ikisi de Bedir Savaşı'na katılmış olan sahabeden Nuayman ve Süveybit bin Harmali bulunuyordu. Nuayman yolculukta yiyecek teminiyle ilgilenirdi. Süveybit de şakacı bir kimseydi. Yolculuk esnasında bir ara Nuayman'a "Bana yemek ver" dedi. Nuaymansa "Ebu Bekir gelinceye kadar bekle" dedi. Bunun üzerine Süveybit "Görürsün seni kızdıracağım" diyerek and içti. Sonra hep birlikte bir yerleşim yerine uğradılar. Süveybit oradakilere

kölemi satın alır mısınız dedi. Onlar da kabul ettiler. Süheybet daha önce and içtiği gibi Nuayman'ı kızdırmaya çalışıyordu. Adamlara size satacağım köle konuşkan bir köledir ve size ben hür bir kimseyim diyecektir. O size böyle söylediği zaman eğer siz onu bırakacaksanız kölemi bana karşı kışkırtmayın dedi. Böylece Süheybet Nuayman'ı adamlara satacağını söyleyerek şaka yapıyordu. Sahabe arasındaki muhabbeti gösteren bu gibi pek çok sahne mevcuttur. Kendi aralarında ülfet ve ünsiyeti kuvvetlendirmek için birbirleriyle şakalaşıp eğlenen ashab, sorumluluk isteyen işlerde sorumluluklarının bilincinde hareket etmeyi ihmal etmemişlerdir. Onlar bir vazife veya yapılacak bir hizmet olduğunda onu en iyi şekilde başarmışlardır. Aralarındaki samimi ilişkiye rağmen zaman zaman ashab çeşitli konularda ihtilafa düşmüştür. Nitekim Hazreti Ömer'in cünüplüğü gerektiren bir sebepten ötürü çıkan ihtilaf konusunda sarf ettiği sözler bu gerçeği dile getirir niteliktedir. Siz Bedir ashabısınız. Buna rağmen ihtilafa düştünüz. Sizden sonrakiler daha çok ihtilafa düşecek. Bu sözlerden sahabe de olsa insanın olduğu yerde farklı görüşlerin dile getirilmesinin doğal olduğu anlaşılmaktadır. İnsanların doğuştan getirdiği bir takım farklılıkların yanında kendilerinden bağımsız bazı dış etkenler neticesinde fıkhi, kelami ve siyasi ihtilaflara düşmeleri kaçınılmazdır. Ashab da bunlardan bağımsız değildir. Allah Resulü henüz hayattayken bu tür ihtilafların cereyan ettiği bilinmektedir. Ancak Hazreti Peygamber'in varlığı bu ihtilafların çabucak çözülmesini sağlamış, derinleşmesini ise engellemiştir. Ashab arasında çıkan bu ihtilafların çeşitli nedenleri vardır. Örneğin Resulullah'ın sünnetini anlamaya yönelik bu ihtilaflar gözlem ve müşahadeye bağlı olarak farklılık arz edebilmekteydi. Tabi'in neslinin fakihlerinden Said bin Cübeyr bir gün Resulullah'ın hacca giderken ne zaman ihrama girdiği hususunda sahabilerin görüş ayrılığına düşmelerine şaşıyorum diyerek meseleyi İbni Abbas'a sordu. Bunun üzerine İbni Abbas şunları anlattı. Gerçekten bu konuyu en iyi bilen benim. Resulullah sadece bir kere hac yaptığı için insanlar bu konuda ihtilafa düştüler. Şöyle ki, Resulullah hac maksadıyla yola çıktı. Zülhuleyfe'deki namazgahında iki rekat namaz kıldı. Namazı bitirince bulunduğu yerde hacca niyet edip hac için yüksek sesle telbiye getirdi. Bunu kendisinden işiten kimseler kendisinden işittikleri gibi bellediler. Sonra devesine binip de devesi kalkınca ikinci bir telbiye daha getirdi. Bazı kimseler de kendisinden bunu işitmiş oldular. İşte bu ihtilafın sebebi oraya insanların bölük bölük gelmiş olmaları ve devesi onu kaldırdığı sırada Resulullah'ı telbiye getirirken işitenlerin Resulullah telbiyeyi devesi kendisini kaldırdığı zaman getirdi demeleri, daha sonra Resulullah deveyle biraz ileri gidip de Beyda tepesine çıktığı sırada getirdiği telbiyeyi duyan diğer bazı kimselerin de Resulullah hacca Beyda tepesinde niyet etti demeleridir. Allah'a yemin olsun ki o namazgahında ihrama girdi ve devesi kendisini kaldırınca terbiye getirdiği gibi Beyda tepesine çıktığında da terbiye getirdi. Sahabe farklı farklı görüşler ortaya koymuşlardı. Yalan da söylemiyorlardı. Hepsi Hazreti Peygamber'in terbiye getirdiğini gördükleri için söylediklerinden şüphe de etmemişlerdi. Ancak İbni Abbas'ın da anlattığı gibi onlar olayın birer parçasını görmüş tamamına yetişememişlerdi. Bu nedenle de hepsi gördükleri parçayı gördükleri kadarıyla kendi algılarını ön planda tutarak anlatmışlardı ve görüş farklılıkları da böylelikle ortaya çıkmıştı. Sahabe de insandı ve her birinin hadiseleri, anlayış ve kavrayışları farklıydı. Onlar da bunun farkındaydı. Özellikle konu kutlu elçinin sözleri olunca birbirlerinin yanlışlarını düzeltmekten kaçınmıyorlardı. Müminlerin annesi Hazreti Ayşe de Hazreti Peygamber'in eşi olması ve ilme merakı sayesinde birçok hadisi bizzat Resulullah'tan dinlemişti ve hadis konusunda yetkindi. Bir gün Resulullah'tan ölüye ailesinin ağlaması sebebiyle azap edilir şeklinde bir hadis nakleden İbni Ömer'i duyduğunda duayı dilinden eksik etmeden Allah Ebu Abdurrahman'ı bağışlasın. İbni Ömer kesinlikle yalan söylemedi fakat ya unuttu ya da hata etti dedi ve olayın aslını anlattı.
Resulullah bir Yahudi cenazesine rastlamıştı da ailesi orada ağlıyordu. Bu olay üzerine onlara, siz burada ağlıyorsunuz, o ise kabrinde günahlarından dolayı azap çekiyor dedi. Hazreti Ayşe'nin bu eleştirisini duyan İbn Ömer ise hatasını kabul edip sessiz kaldı, bir şey söylemedi. İbn Ömer bu hadiste Hazreti Peygamber'in siz burada ağlıyorsunuz, o ise kabrinde azap çekiyor ifadesini, kişinin ağlamasıyla ölünün azabı arasında ilişki kurarak ölüye ağlamanın onun azabını artıracağı şeklinde anlamış ve yanlış yorumlamıştı. Sahabenin aynı hadise hakkında birbirleriyle farklı görüşler ortaya koymaları kimi zaman da işitme ve dinleme farklılıklarından ileri geliyordu. Vahiy katiplerinden Zeyd bin Sabit, Rafi bin Hadiç'ten Resulullah'ın tarlaları kiraya vermeyi yasakladığını duyunca Rafi'ye Allah'tan rahmet diledikten sonra "Vallahi ben bu hadisi ondan daha iyi biliyorum" demiş ve olayın aslını anlatmıştı. Resulullah'a Ensar'dan kavga etmiş iki adam gelmişti. Hazreti Peygamber onları dinledi ve "Eğer durumunuz böyleyse tarlaları kiraya vermeyin" dedi. Rafi ise sözün sadece "tarlaları kiraya vermeyin" kısmını işittiği için hata etti. Her insanda olabileceği gibi o da yanlış işitmişti, bu nedenle de farklı bir görüş ortaya çıkmıştı. Farklı görüşlerin bir başka nedeni de ashabın yorum ve değerlendirme farklılığıydı. Resulullah'ın söylediği bir söz farklı sahabilerin kendi bilgi ve algılarına göre farklı anlaşılabiliyordu. Hendek Savaşı'nın hemen ardından Resulullah Cebrail'den aldığı ilhamla Kurayza oğulları üzerine yürümeye karar vermiş ve yerine ama sahabi İbni Ümmü Mektum'u vekil bırakmıştı. Ve ashabın acele etmesini sağlamak için onlara şu emri vermişti. Kimse ikindi namazını Kurayza oğulları yurdundan başka bir yerde kılmasın. Kimi sahabiler Peygamber Efendimizin sözünü zahirine göre anlayarak Kurayza oğullarına bağırmadıkça ikindi namazlarını kılmamış, kimileri ise Resulullah'ın bu sözüyle acele etmelerini istediğini düşünerek sözün gayesini esas almış ve namazlarını kılmışlardı. Sonradan bu iki farklı davranışı öğrenen Allah Resulü iki grubu da eleştirmedi. İşte sahabenin aynı sözü değişik şekillerde anlamaları da onların anlayış tarzlarının ve bakış açılarının birbirlerinden nedenli farklı olduğunu göstermekteydi. Çünkü bu insanın yaratılışı gereğiydi.

Engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.

0: Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 27 Eylül 2026 Pazar. Hicri takvime göre 16 Rebiülahir 1448. Rumi takvime göre 14 Eylül 1442. Tarihte bugün. 1. Viyana kuşatması 1529. Greveze Deniz Zaferi 1538. Girit'in fethi 1669. Arka sayfa. Günün konusu. İslam'ın kapitalizme bakışı. İslam insanın malını ve canını birer emanet olarak görürken, kapitalizmde zenginlik güç demektir. İslam paylaşımcılığı, sosyal barışı ve kardeşliği teşvik ederken, kapitalizm zengin fakir uçurumunu derinleştirir. Kapitalist sistemin etkisiyle maddi güç zayıf olanı ezmekte ve büyük işletmeler küçükleri yok etmektedir. Bu durum işsizlik ve sosyal huzursuzluk gibi sorunlara yol açmaktadır. Kapitalizmin temel unsurlarından biri olan faizli işlemler İslam'ın ekonomik prensipleriyle çelişir. İslam'ın faiz yasağı ekonomik düzenin adil ve ahlaki bir zemin üzerinde inşa edilmesini sağlamaya yöneliktir. İslam aşırı tüketimden kaçınmayı ve orta yolu benimsemeyi teşvik eder. Zekat uygulaması servetin tek elde toplanmamasını sağlar. İslam maddi değeri putlaştırmaktan kaçınarak insanları daha fazla kazanç peşinde koşmaktan alıkoymayı amaçlar. İslam tüketim konusunda dengeyi sağlamak gerektiğini vurgular. Bu nedenle orta yolu tutmak İslami öğretilerin temelidir. Bir hadis. Her kim çok mal toplamak için insanlardan onların mallarını dilenir durursa, muhakkak bir ateş parçası istemektedir. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

toplumları yönetmek halden anlamanın inceliğinden geçer. Tarihimizin şanı Osmanlı padişahları bu inceliği divitlerindeki mürekkeple şiire dökmüşler. Tarihe yön veren edebi kişilikleri, gönül dünyalarıyla tanımaya çıktığımız yolculuk Sultan Şairler, yakında Diyanet Radyo'da.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiyor. Acil ambulans lazım.
4: Hastaneye yürüyün. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
6: Kamu spotu.

Bir gün Enes bin Malik ve Resulullah birlikte otururken namaz kılan bir adama şahit oldular. Adam namazdan sonra, "Ey Allah'ım, hamd ancak sanadır. Senden başka ilah yoktur. Gökleri ve yeri yaratan, bol bol veren sensin. Ey celal ve ikram sahibi, ey hay, ey kayyum, senden istiyorum," diye dua etmişti. Bunu duyan Allah Resulü, adamın bu davranışını onaylayarak, "Şüphesiz Allah'a kendisiyle dua edildiği zaman mutlaka kabul ettiği ve istenildiğinde verdiği ismi azam ile dua etti," buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir.

0: Günün duası.
1: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem torunları Hasan ve Hüseyin'i çok sever ve onları gözünden sakınırdı. Sevgili torunları için dua ederek şu sözlerle Allah'a sığınırdı. Her tür şeytandan, haşereden, kem nazardan, Allah'ın tam kelimelerine, sonsuz iradesine ve hükmüne sığınırım. Sonra da atanız İbrahim de bu duayı oğulları İsmail ve İshak için yapardı derdi.

Asırlar geçiyor. Şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey. Özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden,

bereketten nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Ahlaki Eylemin Temeli, Özgürlük ve Sorumluluk. Profesör Doktor Murat Akın. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, yüzleştiği zorluklar karşısında öfkesine yenik düşmemiş, aksine iradesini sorumluluk bilinciyle yönlendirerek tebliğ görevini kararlılıkla sürdürmüştür. Bu durumun en çarpıcı örneklerinden biri, Taif'te maruz kaldığı ağır eziyetlere rağmen beddua etmek yerine bağışlayıcı bir tutum sergilemesidir. Bu tavır, özgürlüğün yalnızca tepki verme hakkı değil, aynı zamanda doğru tepkiyi seçme sorumluluğu olduğunu da göstermektedir. Bu çerçevede Hazreti Peygamber'in merhamet ve sabır eksenindeki tutumu, özgürlüğün nefsin sınırsız taleplerine teslim olmak değil, aksine onları kontrol altına alarak başkalarının haklarını gözeten bir sorumluluk bilinciyle hareket etmek olduğunu ortaya koymaktadır. Onun hayatı, bireyin özgür iradesiyle merhameti seçebileceğini, sabrı tercih edebileceğini ve bu tercihlerin ahlaki olgunluğun temelini oluşturduğunu somut örneklerle göstermektedir. Özgürlük ve sorumluluk dengesinin Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatındaki yansımaları, onun bireylere düşünme, sorgulama ve görüş beyan etme imkanı tanımasında da görülmektedir. Hazreti Peygamber, insanlara yalnızca emir ve yasakları bildiren bir rehber olmamış, aynı zamanda onların düşünmelerini, soru sormalarını ve bilinçli tercihlerde bulunmalarını teşvik etmiştir. Bu yönüyle o, özgürlüğü yalnızca bir hak olarak değil, aynı zamanda doğru kullanılması gereken bir sorumluluk alanı olarak öğretmiştir. Nitekim vahiy dışındaki konularda ashabıyla istişare etmesi, bu yaklaşımın en somut örneklerinden biridir. Bedir ve Uhud savaşları öncesinde yapılan istişarelerde sahabenin görüşlerini özgürce ifade edebilmesi, bireysel iradenin dikkate alındığını göstermektedir. Ancak bu süreç yalnızca bir fikir beyanından ibaret kalmamış, alınan kararların sorumluluğu da kolektif bir bilinçle paylaşılmıştır. Bu durum, özgürlüğün keyfi bir serbestlik değil, ortak akıl ve sorumlulukla dengelenen bir değer olduğunu ortaya koymaktadır. Bunun yanı sıra Hazreti Peygamber'in bireyin kendi emeğiyle geçinmesini teşvik etmesi de özgürlük ve sorumluluk dengesinin ekonomik boyutunu gözler önüne sermektedir. Onun "hiç kimse elinin emeğinden daha hayırlı bir lokma yememiştir" ifadeleri bireyin çalışma özgürlüğünü sorumluluk bilinciyle birleştirmesi gerektiğine işaret etmektedir. Bu anlayış, insanın başkalarına yük olmadan kendi iradesiyle üretmesi ve geçimini sağlamasının ahlaki bir değer taşıdığını ortaya koymaktadır. Benzer şekilde kamu malı konusundaki hassasiyeti de Hazreti Peygamber'in özgürlük-sorumluluk dengesine verdiği önemi göstermektedir. Ganimetlerden izinsiz bir şey alınmasını sert bir şekilde eleştirmesi, bireyin sahip olduğu özgürlüğün istediği her şeyi yapmak olmadığını göstermektedir. Bu tutum, kamu hakkının ihlal edilmesinin yalnızca bireysel bir hata değil, aynı zamanda toplumsal sorumluluğun ihlali anlamına geldiğini göstermektedir. Son olarak günümüzde sınır tanımayan özgürlük anlayışının en fazla tahribata yol açtığı alanlardan biri olan aile kurumu üzerinden meseleye bakmak, konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır. Şöyle ki, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, aile hayatında da özgürlük ve sorumluluk dengesini titizlikle gözetmiş, bireysel tercihleri tamamen yok saymayan, ancak bu tercihleri sorumluluk bilinciyle kuşatan bir yaklaşım ortaya koymuştur. Onun eşlerine karşı adil, anlayışlı ve merhametli tutumu, aile içinde özgürlüğün ancak karşılıklı hak ve yükümlülüklerle anlam kazanmasıdır.

kazandığını göstermektedir. Nitekim sizin en hayırlınız ailesine karşı en hayırlı olandır hadisi, bireysel özgürlüğün aile içi sorumluluklarla dengelenmesi gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır. Buna karşılık modern dönemde özgürlüğün çoğu zaman sınırsızlık olarak algılanması, aile içi sorumlulukların ihmal edilmesine ve dolayısıyla aile yapısının zayıflamasına zemin hazırlamaktadır. Oysa Hazreti Peygamber'in örnekliğinde görüldüğü üzere gerçek özgürlük, bireyin iradesini ailesine ve içinde bulunduğu topluma karşı sorumluluk bilinciyle yönlendirebilmesiyle mümkün olmaktadır. Sonuç. Sonuç olarak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ahlaki örnekliği, özgürlük ve sorumluluğun birbirinden ayrılmaz iki temel ilke olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. O, ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim hadisinin de işaret ettiği üzere, insanın irade sahibi bir varlık olarak özgürce tercih yapabilmesine esas almış, ancak bu tercihin mutlaka sorumluluk bilinciyle yönlendirilmesi gerektiğini hem sözleriyle hem de davranışlarıyla göstermiştir. Onun doğruluğu, güvenilirliği, adaleti, merhameti, sabrı ve affediciliği, özgürlükle sorumluluk arasındaki dengenin en somut tezahürleridir. Hazreti Peygamber'in hayatında özgürlük, başıboşluk veya sınırsızlık anlamına gelmemiş, aksine başkasının hakkını gözeten, bireysel tercihi toplumsal sorumlulukla bütünleştiren bir bilinç olarak şekillenmiştir. Bu denge onun sadece bireysel hayatında değil, inşa ettiği toplum düzeninde de açıkça görülmektedir. Nitekim sahabe neslinin onun terbiyesi altında hem güçlü bir sorumluluk bilinciyle hareket etmesi hem de gerektiğinde görüşlerini özgürce ifade edebilmesi bu dengenin toplumsal hayata nasıl yansıdığını göstermektedir. Bu çerçevede özgürlük ancak sorumlulukla anlam kazanmakta, sorumluluk da ancak özgür iradeyle değerli hale gelmektedir. Bu dengenin bozulduğu durumlarda ya keyfilik ve ölçüsüzlük ya da baskı ve dayatma ortaya çıkmaktadır. İslam ahlakı ise tam da bu iki aşırılık arasında denge kurmayı hedeflemektedir. Günümüzde bireysel özgürlük taleplerinin ön plana çıktığı bir ortamda, sorumluluk bilincinin zayıflaması toplumsal çözülmelere zemin hazırlamaktadır. Bu nedenle Hazreti Peygamber'in örnekliği çağdaş insan için özgürlükle sorumluluk arasında sağlam bir köprü kurma imkanı sunmaktadır. Netice itibarıyla insanın irade sahibi bir varlık olarak hayatı boyunca sürekli tercihler yapmak zorunda olduğu ve bu tercihlerinin sonuçlarıyla yüzleşeceği bir imtihan içinde bulunduğu açıktır. Bu süreçte akıl ve vahiy, insana doğru yolu gösteren iki temel rehberdir. Hazreti Peygamber'in örnekliğinde somutlaşan özgürlük-sorumluluk dengesi ise, ahlaki eylemin sağlam bir zemine oturmasını sağlayan temel ilke olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla bireysel hayattan toplum düzenine, eğitimden aileye kadar her alanda bu dengenin yeniden hatırlanması ve yaşatılması, sağlıklı ve ahlaklı bir toplum inşası için vazgeçilmez bir gerekliliktir. Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

Zamanın en kıymetli hazinelerinden biri, hakkı ve sabrı tavsiye eden dostlardır. Kimseye anlatamadığımız zorluklar ve çatışmalar, bazen bir dostun sükunetli tavsiyesiyle açılıverir. İki arkadaşın telefon ekranından iç dünyalarına açılan, karakterlerine yön veren hikayelerine eşlik edeceğimiz Aramızda Kalsın, yakında Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Hakk'ın inayetleri, lütufları, ihsanları olmazsa bizler hiçiz, hiç. Lütufları ve ihsanlarıyla bizleri murada erdiren Allah'ım, senden başkasını yad etmek, ondan yardım istemek doğru olur mu hiç? Bu kadarcık olsun doğruluk gösterme gücünü bize sen bağışladın. Bu zamana gelinceye kadar kusurlarımızı, hatalarımızı, ayıplarımızı sen örtüp sakladın. İlahi, ezelde bize bağışladığın bir damlacık bilgiyi kendi deryalarına ulaştır. Canımdaki bir damlacık ilahi bilgiyi nefsani isteklerden, topraktan yaratılmış olan şu tenin süfli arzularından arındır. Allah'ım, bu topraklar o bilgi damlasını örtmeden, şu rüzgarlar kurutmadan onu koru. Gerçi rüzgarlar onu kurutsa, mahvetse bile, sen onlardan tekrar kurtarmaya, geri almaya kadirsin. Buhar olup havaya uçan yahut toprağa düşüp kaybolan damla, senin kudret hazinenden nasıl kaçabilir? Yokluğa, yokluktan da öte yüzlerce yokluğa gitse, Allah'ım sen onu çağırınca başını ayak yapar da yine koşar gelir. Yüz binlerce zıt kendi zıddiyetini yok eder. Sonra senin buyruğun yine onları varlık alemine çeker. Aman ya Rabbi! Her an yokluk aleminden varlık alemine katar katar yüz binlerce kervan gelir durur. Her gece bütün akıllar, bütün fikirler uyku yüzünden o uçsuz bucaksız derin denize batar gider. Sabah olunca da Allah'ın insanlara lütfu, ihsanı olan akıllar, fikirler balık gibi denizden başlarını çıkarır. Sonbahar gelince o yüz binlerce dal, o yüz binlerce yaprak bozguna uğrar da ölüm denizine batar gider. Siyahlar giyinmiş kargalar, ölülere ağlayan kadınlar gibi solmuş, perişan olmuş gül bahçesinde yeşilliklerin yok oluşuna ağlar durur. Varlık aleminin sultanından yokluğa yutmuş olduğun şeyleri geri ver fermanı gelir. Ey kara ölüm, bitkilerden, şifa verici köklerden, yapraklardan neyi yemişsen onları geri ver buyruğu işitilir. Ey kardeş, uyan! Bir an için olsun aklını başına al da düşün ki, senin varlığında da kainatta olduğu gibi her an hazan ve bahar halleri vardır. Bak ve gönül bahçesinin yemyeşil terü taze goncalarla, güllerle, servilerle ve yaseminlerle dolu olduğunu gör.

0: Medeniyetle mana dünyası arasındaki bağdır musiki. Yaşayan kültürün nefesidir. Geçmişimizin irfan ve söz geleneğini anlatan, bestelerin hikayesinden namenin derinine uzanan bir yolculuk. Sözün manası, sazın edası, iki saz bir avaz, yakında Diyanet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.

Efendime söyleyeyim. Bağrımdaki biten başlar Muhammed'in aşkındandır. Gözlerimden akan yaşlar Muhammed'in aşkındandır. Her şam-ı seher yandığım, alemlerden usandığım, çarh urup sema döndüğüm Muhammed'in aşkındandır. Ciğerim dağladıklarım, su gibi çağladıklarım, her seher ağladıklarım Muhammed'in aşkındandır. Dahledenler devranıma, ermediler seyranıma, kıydığım kendi canıma Muhammed'in aşkındandır. Çün oldum ol şahın kulu, neylerim bu mülkü malı, halk bana dediği deli Muhammed'in aşkındandır. Aşkın narıyla piştiğim, deryalar gibi coştuğum, bir şeyh elin yapıştığım Muhammed'in aşkındandır. Görün Seyfullah'ın kastın, sever ol Allah'ın dostun, sorarlarsa niçin mestsin Muhammed'in aşkındandır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Seyyid Nizamoğlu.

Gençler soruyor, gençler soruyor. Gençler kafalarına takılan, cevap bulamadıkları, aldıkları cevaplarla yetinmedikleri her türlü sorunun izahını Gençler Soruyor programında işin ehlinden dinleyecekler. Haydi sen de sor. Sen de sor. Gençler Soruyor. Hazırlayan Selman Tuna. Daimi konuk

0: Doktor Ulvi Ata.
1: Hanımlar, beyler, sevgili gençler, Diyanet Radyo Abidin Özkan stüdyosundan selamlıyoruz sizleri. Gençler soruyorsa elbet cevabı olacaktır. Bu dini yaşamak isteyen hiçbir kimsenin suali Kur'an ve sünnet ışığında muhatapsız değildir. Mikrofonun bir ucunda ben Selman Tuna, sizden gelen soruları muhatabına sormak ve sizin adınıza sözcülük etmek için hazırım. Mikrofonun diğer ucundaysa sizden gelen soruları cevaplamak, hissiyatınıza tercüman olmak üzere başkanlık müşaviri Doktor Sayın Ulvi Ata hocam da hazırlar. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Selman Bey kardeşim.
1: Şöyle bir sorumuz var bugün. Hocam, aile büyüklerimin Peygamber Efendimiz'e farklı farklı kelimelerle salavat yaptıklarını, ettiklerini biliyorum. Hepsi de aynı anlama mı geliyor bilmiyorum, emin değilim. Hangi birini yaparsak hani salavat yapmış oluruz, doğru hangisidir diye sormuş. Hepsi mi doğru yoksa biri daha mı doğru, ne dersiniz hocam?
2: Tabii aile büyükleri nasıl yapıyor onu bilmiyoruz.
1: Evet, tahmin yürütüyor.
2: Tahmin yürütüyoruz, eyvallah. Selman Bey, malum salavat kelimesi, salat kelimesinin çoğulu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için okunan ve Allah'ın rahmet ve selamının Efendimizin üzerine olması dileğini ifade eden dualara topluca salatü selam diyoruz. Hepsine. Salatü selam ise salat ve selam kelimelerinden oluşan bir terkip. Kur'an-ı Kerim'de Ahzab suresinin 56. ayetinde Allah ve melekleri şüphesiz peygambere salat ediyor. O halde ey iman edenler, siz de ona salat edin ve tam bir teslimiyetle selam verin buyurulur. Bu çok meşhur bir ayet-i kerime. Hatta İmam Cuma'da hutbeye çıkarken basamakları müezzin efendi bu ayeti okur. Hazreti Peygamber'e yüce Allah'ın salat etmesi ne demek? O da ediyor, melekler ediyor, siz de edin diyor. Müthiş bir anlam yüklü. Ben de çok etkilenirim. Her işittiğimde, okuduğumda bu ayet benim iliklerime nüfuz eder. Yani sadece biz salat etmiyoruz Efendimiz'e. Yüce Allah'ın salat etmesi, Efendimiz'e rahmet dilemesi, rahmet etmesi. Meleklerin Peygamberimize salat etmesi ise onun şanını yüceltmesi. Bizim müminlerin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salat etmesi ise ona dua anlamına gelir. Üçünün de ayrı anlamı var bakın. Kur'an-ı Kerim'in Peygamber Efendimiz'e salatü selam getirmeyi emreden bu ayetine bile burada bir emir var. Bu keyfi yapılan bir şey değil. Bakın, sizin Rabbiniz ve melekler ona salatü selam ediyor, siz de edin. Emir. Geçmiş dönemlerde tanzim edilmiş pek çok salatü selam örnekleri var bu ayetten hareketle nasıl edelim diye. Mesela en kısa şekilde Allahümme salli ala Muhammed. Bu bir salatü selam.
1: Evet.
2: Sallallahu aleyhi ve sellem. Hakeza. Veya biraz daha uzun. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellem. Böyle de bir cümle halinde salatü selam. Durumuna göre kardeşlerimiz bunlardan kendilerinin kolay telaffuz edebileceklerini, evet, tercih ederek salatü selam getirebilirler. Bunlar birbirine anlamları çok yakın ifadeler. Ne kadar eklerseniz buna, o nispette de Efendimiz'e, çevresine, ailesine salatü selama ortak ediyoruz. Ehli beytine, değil mi? Peki bu konuda Efendimiz'den bize ulaşan hadis-i şerifler var mı? Evet. Yani kendisine nasıl salat edilmesiyle ilgili Efendimiz'in bize bir örnekliği, tavsiyesi var mı? Evet, var. Benim de hatırladıkça çok etkilendiğim bir hadis-i şerif. Mesela sahabe efendilerimiz Peygamber Efendimiz'e demişler ki, ya Resulallah, bizler sana nasıl selam vereceğimizi biliyoruz artık. Selamı biliyoruz değil mi? Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bunu öğrendik. Fakat sana nasıl salat vereceğimizi bilmiyoruz. Nasıl vermemiz lazım? Kendisine soruyorlar. Bu soruya Efendimizin verdiği cevap ne? Hani namazlarda, namaz kılarken oturduğumuzda tahiyyat duasından sonra okuduğumuzda

0: okuduğumuz salli barik duaları var.
1: Evet.
0: Efendimiz orada sahabe efendilerimize bunu öğretiyor. Ne diyor? Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kema salleyte ala İbrahim'e ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Diğerinde biliyorsunuz. Barik. Yani Allah'ım Muhammed'e ve Muhammed'in ailesine, İbrahim ve onun ailesi üzerine salat ettiğin gibi salat et. Şüphe yok ki sen çokça hamd edilen ve şanı yüce olansın. Bu Peygamber Efendimiz'in sahabe efendilerimiz aracılığıyla kendisine nasıl salat edilmesi gerekeceği konusunda yaptığı bir tavsiye ve öneridir. Dileyen kardeşlerim biraz evvel verdiğimiz o kısa örnekleriyle birlikte bunları da okuyabilirler.
1: Evet.
0: Vakti müsait olanlar. Özellikle yolculukta işte şu veya bu vesileyle ben Efendimiz'e salatü selam getirmek istiyorum diyenler ister sayıyla ister sayı olmaksızın salli barik dualarını tekrar ederek Efendimiz'e olan ve onun şahsında Hazreti İbrahim Efendimiz'e, çünkü biliyorsunuz Efendimiz'in soyu nesebi Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a kadar gider. Orada hem Efendimiz'e hem de Hazreti İbrahim ve ondan sonra gelen bütün peygamberlere, bakın onun içerisinde Hazreti Musa'lar, Hazreti İsa'lar, Hazreti Yakup'lar, Hazreti Yusuf'lar tamamını neredeyse içine alan bir geniş cümleyle Efendimiz kendisine yapılacak salat ve selamı diğer güzel peygamber efendilerimizle de paylaşmış oluyor böylelikle. Böyle de bir anlam zenginliği oluşmuş oluyor. Şimdi arkadaşımız, aile büyüklerim Peygamber Efendimiz'e farklı farklı kelimelerle salavat yapıyorlar. Birini yapsak salavat getirmiş olur muyum diye soruyor ya. En kısa şekliyle tekrar edelim. Allahümme salli ala Muhammed.
1: Aleyhissalatu vesselam.
0: Sallallahu aleyhi ve sellem. Ya da tekrar ediyorum. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim diye salatü selam arkadaşlarımız bunlardan biriyle Efendimiz'e olan bağlılıklarını, ona olan salat ve selamlarını ifade edebilirler. Söz buraya gelmişken Selman Bey kardeşim, belki bu konuda şunları da tekrar edelim. Salat selam getirmek için belli bir vakit yok. Evet, Efendimiz'in ismi geçtiğinde mutlaka getirelim. Hı-hı. Ama ismi geçmeden de arkadaşlar vakitlerini değerlendirme anlamında, boş şeylerle meşgul olmamak anlamında, kendilerini bu anlamda teyakkuzda duyarlı tutmak anlamında Efendimiz'e her vesileyle salatü selam getirebilirler. Burada bir sayı, bir miktar da kendileri için söz konusu değil. Diledikleri kadar, dillerinin döndüğünce bunu yapabilirler. Bunun için besmele çekmek zorunlu yok ama isterlerse başlangıçta besmele de çekebilirler. Her hayırlı işlerde olduğu gibi Yüce Mevlam Efendimiz'in şefaatine nail eylesin.
1: Amin. Allah razı olsun.
0: Cümlemizden.
1: Soruyu soran, cevabı dinleyen, hayatına nakşedenlere selam ediyoruz. Hayrın konuşulmasına vesile olanlardan ve hayrı konuşanlardan Allah razı olsun. Gençler soruyorsa elbet cevabı olacaktır. Esenlikler diliyoruz.
2: Gençler soruyor, gençler soruyor. Gençler kafalarına takılan, cevap bulamadıkları, aldıkları cevaplarla yetinmedikleri her türlü sorunun izahını Gençler Soruyor programında işin ehlinden dinleyecekler. Haydi sen de sor. Sen de sor. Gençler Soruyor. Hazırlayan Selman Tuna. Daimi konuk Doktor Ulvi Ata.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 27 Eylül 2026 Pazar. Hicri takvime göre 16 Rebiulahir 1448. Rumi takvime göre 14 Eylül 1442. Tarihte bugün 1. Viyana kuşatması 1529. Preveze Deniz Zaferi 1538. Girit'in fethi 1669. Arka sayfa. Günün konusu: İslam'ın kapitalizme bakışı. İslam insanın malını ve canını birer emanet olarak görürken, kapitalizmde zenginlik güç demektir. İslam paylaşımcılığı, sosyal barışı ve kardeşliği teşvik ederken, kapitalizm zengin fakir uçurumunu derinleştirir. Kapitalist sistemin etkisiyle maddi güç zayıf olanı ezmekte ve büyük işletmeler küçükleri yok etmektedir. Bu durum işsizlik ve sosyal huzursuzluk gibi sorunlara yol açmaktadır. Kapitalizmin temel unsurlarından biri olan faizli işlemler, İslam'ın ekonomik prensipleriyle çelişir. İslam'ın faiz yasağı, ekonomik düzenin adil ve ahlaki bir zemin üzerinde inşa edilmesini sağlamaya yöneliktir. İslam, aşırı tüketimden kaçınmayı ve orta yolu benimsemeyi teşvik eder. Zekat uygulaması, servetin tek elde toplanmamasını sağlar. İslam, maddi değeri putlaştırmaktan kaçınarak, İnsanları daha fazla kazanç peşinde koşmaktan alıkoymayı amaçlar. İslam, tüketim konusunda dengeyi sağlamak gerektiğini vurgular. Bu nedenle orta yolu tutmak, İslami öğretilerin temelidir. Bir hadis: Her kim çok mal toplamak için insanlardan onların mallarını dilenir durursa, muhakkak bir ateş parçası istemektedir. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Dünya malı acı su gibidir. İnsan bir türlü kanamaz. İçtikçe içesi gelir. Dünya bir seraptır. Elini uzatırsan kaçar.

Hüsnü Hal. Tepemizde direksiz duran, bazen koyu gri, bazen de masmavi olan gökyüzü. Yelkenlerini rüzgarla doldurmuş gemiler gibi gökyüzünde yüzen bembeyaz bulutlar. Bir ucu bulutların üstüne, diğer ucu toprağın derinliklerine uzanan, dağların arasına kurulmuş koca bir salıncağın kalın halatlarına benzeyen sırma sırma sarı ışıklar. İplikleri rüzgarla uçuşan bir kumaşın gökten yere sarkan saçakları gibi rengarenk ışıklar. Hepsi muazzam, hepsi insanı hayran bırakan, ahenkli bir yaratılışın gözleri kamaştıran ışıltılı parçaları. Gökyüzü asırlardır insanı hayrete düşürme konusundaki istikrarından hiçbir şeyi kaybetmemiş. Binlerce yıl önce başını kaldırıp yukarı bakan insanı nasıl kendine hayran bırakmışsa, bugün de aynısını yaşatıyor. Keşfedilen her gizemin ardından kat kat açılan bir sır bohçası gibi bir yenisini daha müjdeliyor. Her seferinde yeni bir gizeme ulaşmak, bir sonraki için beklentiyi daha da yükseltiyor. Yeni bir yıldız, yeni bir gezegen ve yeni bir galaksi derken sonu gelmez bir keşfe çıkıyor insan. Ne hayret verici. Yıldızlarla salkım saçak bezenmiş bir perdeyi aralayıp milyarlarca gezegenin ışıltısıyla parlayan bir dağa tırmanmak, bir gökyüzü denizine dalmak gibi. Hayret etmek, edebilmek insanın hayatına anlam katıyor. Hayrete düşüren her keşif, nefesle vücuda dolan taze havanın damarlarda gezinen kanı yenilemesi gibi insanı tazeliyor, yeniliyor. Yeniliyor. İnsan hayretini yitirince her şey sıradanlaşıyor ve önemsiz gelmeye başlıyor. Her sabah doğan güneş, her bahar açan çiçek, yağan yağmur, esen rüzgar ve bembeyaz karlar gözüne görünmez oluyor. İnsan hayretini kaybetmemeli. Her şeyi öğrenmek için de çok acele etmemeli. Merakını hemen tüketmemeli. 30 yaşına geldiğinde merakını yitirmiş, mezarda cesedini bekleyen bir ruh olmamak için öğrenip, keşfedip hayret edeceği şeyler bulabilmeli. Yerin derinliklerinde ya da göğün ötelerinde o kadar çok gizem var ki insanı heyecanlandıracak. Madenler, bitkiler, sayılar, denizler, dağlar, yıldızlar, gezegenler ve daha neler neler. Sadece biri bile insan ömrü için çok fazla sır ve hayret barındırıyor. Tüm bunları anlamak için bir ömürden çok daha fazlası gerekiyor. Yaratılışın güzelliğini görmek, evet sadece görmek bile insanı hayrete düşürüyor. İnsan hangisini seçer, hangi merakının peşinden gider, kendisine kalmış. Ancak yapmaması gereken şeyi iyi bilmeli insan. Aklını öğrenmeye, kalbini sevmeye kapatmamalı. Belki birçok defa kırılmıştır kalbi ve tekrar kırılacaktır da belki. Ama onu iyileştirecek, kırıkları birleştirecek olan şey yine yeniden sevmektir. Yıllar boyu kendisine aynı günü yaşatmamalı insan. Bir acıyı her gün ateşte yeniden kızdırıp kendini dağlamanın kime ne faydası var? Aklını geçmişe, çıkışı olmayan kuyulara hapsetmek neye yarar? Umudunu yitirmemeli insan. Kalbini içinde güçlü ağaçların yeşereceği, sağlam dallarına çocukların salıncaklarını kuracağı bir ormana çevirmeli. Değil mi ki o gün gelecek ve her şey sona erecek? İnsan başladığı yere geri dönecek. Ne türlü olursa olsun, kesinlikle hayret edici bir sonsuzluğa erişecek.

0: Günün duası.
1: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem torunları Hasan ve Hüseyin'i çok sever ve onları gözünden sakınırdı. Sevgili torunları için dua ederek şu sözlerle Allah'a sığınırdı. Her tür şeytandan, haşereden, kem nazardan, Allah'ın tam kelimelerine, sonsuz iradesine ve hükmüne sığınırım. Sonra da atanız İbrahim de bu duayı oğulları İsmail ve İshak için yapardı derdi.

0: Kamu spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Kamu spotu.
2: Gençlik hayatın en hareketli çağıdır. Bazen sorunlarla, bazen çıkmazlarla doludur. Kimi zaman anlaşılmadığını düşünen, kimi zaman yalnızlıkla yüzleşen, kimi zaman umutla bakmak isteyen gençler için psikolojik ve duygusal sorunlara ışık tutan, sorulara cevap arayan bir program geliyor. Kalbiniz sıkıştığında, duygularınız karmaşaya düştüğünde bu ses size yol gösterecek. Mürşit Ekmel Aybey'in hazırlayıp sunduğu Gençliğe Rehber, her salı saat 17.30'da Diyanet Radyo'da.

iz bırakanlar. Hazırlayan Kübra Erdem. Seslendiren Mehmet Zeyt Yıldız.

kalbin açılmadıkça hakikat görünmez. Hakikati görmeyen alemi okuyamaz. Alemi okuyamayansa ne kendini bilir ne de Rabbini.

Merhaba sevgili dinleyenler. İz Bırakanlar programına hoş geldiniz. Biraz önce duyduğunuz bu sözler, irfanı ilimle harmanlayan, kalbin ve aklın yürüyüşünü aynı yolda buluşturan büyük bir isme, Muhyiddin İbnül Arabi'ye ait. Bugün Endülüs'ün renkli sokaklarından Şam'ın manevi ufkuna kadar uzanan bir yolculuk yapıp, tasavvuf düşüncesinin en güçlü sütunlarından biri olan, asırlardır Şeyhül Ekber ünvanıyla anılan İbnül Arabi'yi tanıyacağız. ...17 Ramazan 560... Takvimler 28 Temmuz 1165'i gösteriyordu. Endülüs'ün güneydoğusunda Tüdmir bölgesinin kalbi olan Mürsiye'de bir çocuk dünyaya geldi. Muhyiddin Muhammed İbnül Arabi. O doğduğunda kader ona ilim, hikmet ve hakikatle geçecek uzun bir yol hazırlamıştı. Ailesi onun ilk mektebi, ilk menzili, ilk nefesiydi. Babası Ali bin Muhammed, takva sahibi, vakur bir adamdı. Kur'an'ı sadece okuyan değil, hayatına işleyen, fıkıh ve hadisle ömrünü yoğuran biriydi. İbnül Arabi'nin annesi Nur ise Ensar soyundan gelen gönül ehli bir kadındı. Sohbetlerinin bir bölümünü kadın velilerden Fatıma bintül Müsenna'nın dizinin dibinde geçirdi. Amcaları ve dayıları da devrin önde gelen sufileri ve siyasi şahsiyetleri arasındaydı. Böylece o daha çocukluk yıllarında ilmin içine doğmuş, hikmet nefesleriyle büyümüştü. Aynı zamanda dönemin büyük filozofu İbn-i Rüşd'ün de yakın dostu oldu. Henüz küçük yaşlarda Kur'an'ın aydınlığıyla tanıştı. Endülüs'ün zengin kültürü ona sonsuz bir dünya sundu. Kurtuba'nın ilim kokan kütüphaneleri onun ilk yol arkadaşı, satır aralarında saklı hakikatler ilk kılavuzları oldu. İbnül Arabi'nin içinde daha derin bir çağrı vardı. Hakikati aramak. Kainatın sırrını, insanın yaratılışını, varlığın anlamını çözmek istiyordu. Bu arayış onu gönül dünyasına, manevi yolculuklara da adım adım yöneltti. Gençlik yıllarında bir gece yaşadığı derin bir sarsıntının ardından şöyle dedi: "Ben hakikati arıyordum, meğer hakikat benim içimde beni arıyormuş." İşte bu onun tüm ömrünü şekillendiren dönüm noktasıydı. İbnül Arabi, Kur'an'la ilk ciddi buluşmasını, tasavvuf yoluna mensup olduğunu bildiği komşusu Ebu Abdullah el-Hayyat'ın dizinin dibinde gerçekleştirdi. Henüz genç yaşlarında aldığı bu dersler, onun gönlünde Kur'an'a karşı derin bir bağlılık uyandırdı. Yine o yıllarda yaşadığı ilk halvete dair bir hatırası vardır ki, hayatının seyrini değiştiren bir dönüm noktası niteliğindedir. Halvet esnasında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi manen görmesi ve onun kendisine "bana sımsıkı tutun, kurtulursun" sözleri İbnül Arabi'nin dünyasında güçlü bir yankı uyandırdı. Bu söz onun ömrünün istikametini belirledi ve bir yolculuk fermanı oldu. Bu hitabı sadece bir manevi işaret olarak değil, hadis ilmini bizzat öğrenme çağrısı olarak yorumladı. O günden sonra İbnül Arabi hadis ilmine büyük bir aşkla sarıldı. Zahiri ilimlerle batıni derinlik arasında köprü kurma gayreti işte bu çağrıyla başladı. 18 yaşına geldiğinde artık ilmin pek çok alanında yetkin sayıldı. Kıraat-ı Seb'a ve Aşere-i Lahmi'den okudu. Süheyli'nin ders halkasına katıldı. İbni Hişam'ın siresine dair eserleri inceledi. Fıkıh, hadis, kıraat, Arap dili hepsinde icazet aldı. İbnül Arabi, Kuzey Afrika ve Anadolu'nun bazı şehirlerinde bulunduktan sonra 598 yılında Mekke'ye geldi. Mekke'de geçirdiği bereketli yılların ardından gönlünde açılan ilahi ufuklarla bir hac kafilesine katılıp Bağdat'a yöneldi. 601 yılıydı. Kabe'nin sükunetinden Bicle'nin kıyısına uzanan bu yolculuk,
onun ilmi ve manevi birikimine yeni menfezler açacaktı. Bağdat'ta geçirdiği 12 gün, zahiren kısa olsa da ilim erbabıyla yapılan sohbetlerin ve mana ehlinin nefesinin değdiği anların bereketiyle doluydu. Ardından Musul'a geçti. Burada Hanefi alimi Ahmed el-Mevsili el-Mukri ve devrin seçkin isimleriyle buluştu. Musul'un dışında Mukla denilen o sakin bahçede yaşanan bir hadise ise onun gönül yolculuğunda bir dönüm noktası oldu. Hızır'dan hırka giyen Ali bin Abdullah bin Cami'nin aldığı işaretle bu hırka aynı yerde İbnül Arabi'ye de giydirildi. İbnül Arabi El-Fütühat'ında bu anı "O hırkanın bereketi yol boyunca benimle yürüdü" diyerek anlatır. Musul'da neredeyse bir yıl kaldı. Bu süre içinde ibadetlerin sırlarına dair kaleme aldığı Et-Tenezzülatül Mevsiliye, onun sezgiyle ilmi birleştiren derin kavrayışının ilk meyvelerindendi. 602 yılının yazında Urfa, Diyarbakır ve Sivas güzergahını izleyerek Malatya'ya ulaştı. Bu yolculuk boyunca yanında ileride İbnül Arabi'nin fikir dünyasını şekillendiren büyük isimlerden biri olacak Mecduddin İshak vardı. Bir diğeri ise ömrüne 23 yıl yoldaşlık edecek Abdullah Bedr el-Habeşi. Malatya'dan Konya'ya geçişi ise Anadolu'nun kalbinde yeni bir devrin başlangıcı oldu. Konya'da Evhadüddin-i Kirmani ile görüşmesi manevi hayata dair ufkunu daha da genişletti. Ardından Halep, Kudüs ve Mısır yoluyla yeniden Mekke'ye döndü, sonra tekrar Bağdat, tekrar Konya. Bu şehirlerin her birinde hem ilim, hem mana, hem de insan hikayeleriyle beslendi. Ona göre yol, gönülde açılan her yeni pencerenin adıydı. 612 yılında Konya'ya yeniden geldiğinde siperi ve sükuneti çoktan aşan bir iç yangınıyla yazdı bazı mektuplarını. Sultan 1. İzzettin Keykavus'a gönderdiği mektupta Haçlıların zulmü karşısındaki kaygısını dile getirdi. Müminleri zayıf düşüren her türlü gevşekliği sert ama yerinde sözlerle uyardı. Aynı yıllarda Sivas yakınlarında gördüğü bir rüyayı da şiirle sultana bildirdi. Antakya'nın Franklardan alınacağı ve sultanın bu yolda zafer bulacağı müjdesini. Sonunda Şam ömrünün son durağı oldu. Yaşamının son yıllarını Şam'da geçirdi. Burada eserler verdi, talebeler yetiştirdi. Şam sokaklarında yürürken bile hikmetin kokusu duyulurdu ardında. Dımaşk'ın berrak göğü altında ömrünün son yıllarını yaşayan İbnül Arabi, bir gece derin bir rüya gördüğünü anlatır. Bu rüyada Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi elinde bir kitapla görür. Peygamber Efendimiz o kitabı ona uzatır ve şöyle buyurur: "Bu Fusûsül Hikem kitabıdır. Bunu al ve içindekileri insanlara ulaştır. Bunu al ve ehline ulaştır" buyruğu üzerine 627 yılında Fusûsül Hikem'i telif etti, ardından ömrünün neredeyse tamamını verdiği Fütühatül Mekkiye'yi gözden geçirip yeniden kaleme aldı. İbnül Arabi, 10 Kasım 1240'da Şam'ın Salihiye semtindeki mütevazı bir köşede ruhunu Rahman'a teslim etti. Kabri bir süre bakımsız kalsa da kaderde onu yeniden ihya edecek bir gönül vardı. Yavuz Sultan Selim. Rivayete göre İbnül Arabi, "Sin Şin'e girdiğinde kabir ortaya çıkar" demişti. Söz gerçekleşti, türbe yapıldı, mescit inşa edildi. Bugün hala hak yolunda hikmeti ve marifeti arayanların hatırladığı, ibret ve tefekkürle yad ettiği bir makam olarak varlığını sürdürmektedir. Onun yolu kolay olmadı. Kimi zaman anlaşılmadı, kimi zaman eleştirildi, kimi zaman dışlandı. Ama o, hakikati dile getirmekten vazgeçmedi. Çünkü ilim, kalbi aydınlatan nurdu.
Onur Söner.

0: Derse dünya karanlık olur. 1240 yılıydı. Şam'ın huzurlu sabahında sessizce Hakk'a yürüdü. Ardında yüzlerce eser, çağları aşan fikirler ve tasavvuf tarihine yön veren bir irfan bıraktı. Artık o, ilmin ve hikmetin yollarını birleştiren bir köprüydü. Bugün hala onun sözleri bize seslenmeye devam ediyor. Sevgili dinleyenler, bugün gönlün ve hakikatin izinde yürüyen büyük bir düşünürü Muhyiddin İbnül Arabi'yi andık. Onun bıraktığı iz zamanlara meydan okuyor. Bir sonraki programda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
1: İz bırakanlar. Hazırlayan Kübra Erdem, seslendiren Mehmet Zeyd Yıldız.

Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı.

eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı, kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor, gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
6: Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için

Sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.

bizim sanatımız. Her çizgide zarafet, her renkte ayrı bir hikaye, her desende yüzyılların hatırası. Sanatın ruhla buluştuğu bir medeniyetin izlerini sürüyoruz. Gelenekten ustalığa uzanan yolda her eser bize ait bir hikayeyi anlatıyor. Türk İslam sanatının zarafetini, anlamını ve asırlara uzanan hikayesini birlikte keşfetmek için bizim sanatımız yakında Diyanet Radyo'da.

seni vedud yarattı ki ben de hayran olayım. Günahlardan arınıp ta ki üryan olayım. Tebessümün yetiyor gönüllerin fethine. Bir katreye varlığım verip talan olayım. Seninle huzur bulur bütün kalpler, gönüller. Ya gönlümü şadan kıl ya da viran olayım. Senden sonra sevenin hasret güzel günlere. Seninle ya nevbahar ya hazan olayım. Sensizlik ölüm bana nasıl dayansın canlar.

Bulutlar senin için yeryüzünü gölgeler. Buluttan ayağına düşen baran olayım. Kalksın aradan perde, beri gelsin mavera. Gül yüzünü görünce coşup handan olayım. Kabul eyle kapına bu mazlum meftununu. Varayım dergahına, ben de mihman olayım. Varayım dergahına, ben de mihman olayım.

Ammar bin Yasir radıyallahu anh bir gün hutbe okumuş, peygamberimiz gibi hutbesini kısa tutmuş, hem de güzel konuşmuştu. Hutbeden hoşlanan cemaat, keşke biraz daha uzatsaydın diyerek ona temennilerini dile getirmişlerdi. Ammar bin Yasir ise onların bu isteklerine Resulullah'tan işittiği şu hadisle karşılık vermişti: şüphesiz ki kişinin namazını uzun, hutbesini kısa tutması anlayışlı olmasının işaretidir. Siz de namazı uzun, hutbeyi kısa tutun. Çünkü kısa da olsa bazı sözler büyüleyicidir. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

mana denizinden feyiz suyu alabilecek bir hale gelinceye kadar hoş ve olgun dostlardan gelen parıltı gereklidir. Gerçek feyze kavuşuncaya kadar sakın dostlardan ayrılma. Katre ince oluncaya kadar sedefi bırakma. Gözün, aklın, kulağın arınsın istiyorsan, gözünü kapayan, aklını örten, kulağını tıkayan tamah perdelerini yırt. Aynada tamah olsaydı, iki yüzlülükte bize benzerdi. Eğer terazide tamah olsaydı, tarttığı şeylerde gözü kalırdı. O zaman onların gerçek halini nasıl olur da olduğu gibi dost doğru söylerdi. Tamahı olan kişinin gönlü ve gözü nasıl olur da aydınlık olur? Onun gözünde mevkii, altın tamahı gözde biten kıl gibi olur da ona hakikati göstermez. Ancak hak aşkıyla gönlü dolmuş, mest olmuş kişiler başkadır. Onlara defineler, hazineler versen hürriyetlerini satmazlar. Ama hırsından kendisinden geçmiş olan kişi yüzlerce hikaye dinler de yine kulağına bir söz girmez.

Efendime söyleyeyim. Canımın cananı sensin ya Muhammed Mustafa. Sıdkımın imanı sensin ya Muhammed Mustafa. Kalbimi ihya eden seb'al mesani sırrıdır. Arif'in mihmanı sensin ya Muhammed Mustafa. Gün gibi aşikar geldin cihana ey afitap. Sen Kerim'in rahmetisin ya Muhammed Mustafa. Bir nişanu la mekan sırrında gördüm zatını. Cüntü kenzin mazharısın ya Muhammed Mustafa. Vahibin zikri budur, okur cemalin vasfını. Cümlenin sensin delili ya Muhammed Mustafa. Sallallahu aleyhi ve sellem. Vahip Ümmi.

0: takvimi. Diyanet takviminden merhaba. Bugün 27 Eylül 2026 Pazar. Hicri takvime göre 16 Rebiülahir 1448. Rumi takvime göre 14 Eylül 1442. Tarihte bugün. 1. Viyana kuşatması 1529. Preveze Deniz Zaferi 1538. Girit'in fethi 1669. Arka sayfa. Günün konusu. İslam'ın kapitalizme bakışı. İslam insanın malını ve canını birer emanet olarak görürken, kapitalizmde zenginlik güç demektir. İslam paylaşımcılığı, sosyal barışı ve kardeşliği teşvik ederken, kapitalizm zengin fakir uçurumunu derinleştirir. Kapitalist sistemin etkisiyle maddi güç zayıf olanı ezmekte ve büyük işletmeler küçükleri yok etmektedir. Bu durum işsizlik ve sosyal huzursuzluk gibi sorunlara yol açmaktadır. Kapitalizmin temel unsurlarından biri olan faizli işlemler İslam'ın ekonomik prensipleriyle çelişir. İslam'ın faiz yasağı, ekonomik düzenin adil ve ahlaki bir zemin üzerinde inşa edilmesini sağlamaya yöneliktir. İslam, aşırı tüketimden kaçınmayı ve orta yolu benimsemeyi teşvik eder. Zekat uygulaması, servetin tek elde toplanmamasını sağlar. İslam, maddi değeri putlaştırmaktan kaçınarak, insanları daha fazla kazanç peşinde koşmaktan alıkoymayı amaçlar. İslam, tüketim konusunda dengeyi sağlamak gerektiğini vurgular. Bu nedenle orta yolu tutmak İslami öğretilerin temelidir. Bir hadis. Her kim çok mal toplamak için insanlardan onların mallarını dilenir durursa, muhakkak bir ateş parçası istemektedir. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

Sultan Süleyman'dan alsan tahtını, kendi ellerinle yazsan bahtını, cümle alem duysa senin namını, yarin olmayınca ünü neylersin? Mahlukat bir olup zikirler çekse, sevabın biriken binlere çıksa, cennetin

0: kamu spotu.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Samimiyetin aslı merhamettir. Merhametli kimseler insanlar tarafından çok sevilirler.

0: de sizi dinliyoruz.
1: Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Çok kıymetli dinleyenlerim, gerek Diyanet radyolarımızdan, gerek sosyal medya hesaplarımızdan ulaştığımız, sesimizin ulaştığı kıymetli kardeşlerim, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu her birimizin bedenlerine sağlık, afiyet ihsan eylesin, ailelerimize huzur, saadet nasip eylesin, kazançlarımıza bereket versin, helalinden kazanmayı, helal ve meşru alanlara harcayabilmeyi bizlere nasip eylesin. Her türlü kötülükten, her türlü maddi ve manevi hastalıktan, bela ve musibetten her birimizi muhafaza eylesin. Evet, Zümer suresine devam ediyoruz. 27. ayet-i kerimeye gelmiştik kıymetli dinleyenlerim. 27. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor Rabbimiz Teala Hazretleri, Estağfirullah. وَلَقَدْ طَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Muhakkak ki biz düşünüp ders alsın.

0: olsunlar diye insanlar için bu Kur'an'da her türlü örneği ortaya koyduk. Her türlü örneği verdik. Pek çok şeyden bahseder Kur'an-ı Kerim. Yani bazen yağan yağmurun yağmasındaki hikmete, bazen esen rüzgarlara, bazen küçücük bir kara parçasından, toprak parçasından yetişen farklı farklı renklerde, tatlardaki sebzelere, meyvelere, bitkilere, bazen efendim güneşten, bazen geceden, bazen göklerin ve yerin yaratılmasından, bazen gündüzün ve gecenin belli bir süreyle devam etmesinden, eğer bu ebedi olsaydı haliniz sonuç nasıl olur diye sorduğu sorulara kadar, böyle hemen hemen her gün gördüğümüz, şahit olduğumuz, içinde bulunduğumuz, yaşadığımız hadiselerden örnekler vererek Cenab-ı Hak Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de varlığına, birliğine, kudretine sürekli vurgu yapar. Yani işte diyelim ki çok bildiğimiz ayet-i kerime, Allah'ın ayetlerindendir kendileriyle huzur bulacağınız eşler var etmesi sizin için, aranıza meveddet ve merhamet koyması buyurur. Allah'ın ayetlerindendir renklerinizin ve dillerinizin farklı farklı olması buyurur mesela. Yani bizim böyle hep içinde bulunduğumuz ama üzerinde durmadığımız, belki düşünmediğimiz pek çok örneği Cenab-ı Hak Teala Hazretleri bize hatırlatmak suretiyle, bitkilerin kuruduktan sonra ağaçların, çiçeklerin yağan bahar yağmurlarıyla yeşermesini anlatarak mesela, öldükten sonra dirilişe vurgu yapar Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Her sene biz mutlaka adeta böyle bitkiler planında, ağaçlar, çiçekler planında bir mahşer yaşıyoruz neredeyse. Yani öldükten sonra, daha doğrusu dirilişe şahit oluyoruz adeta. Bunu anlatır Cenab-ı Hak Teala Hazretleri ve bize bunlardan ders ve ibret almamız gerektiğini hatırlatır. Yani tuz oranları birbirine farklı olan denizlerin birbirine karışmamasını, böyle arada adeta bir set varmış gibi iki suyun birbirinden böyle karışmadan durmasını mesela örnek verir. Bunun kudretinin eseri olduğunu söyler. Biz belki tespit ettiğimiz ama ilahi kudrete dikkat etmediğimiz pek çok örnek Kur'an-ı Kerim'de verilmektedir. Elbette bu örnekleri okuyunca iman edenlerin imanları kuvvetlenir. Geçen haftaki programımızda ifade ettiğimiz gibi derileri de efendim tüyleri de onun etkisiyle ürperir. Hem bedenleri, kalpleri zikre yumuşar. Allah'ın zikriyle mutmain olur. Yani bu ayetleri, bu hakikatleri okuduğu zaman inkarcılarınsa nefreti artar, kaçışı artar, küfrü artar, inkarı artar, azgınlıkları artar. Hani şu sözü çok kullanıyoruz, bir kez daha söyleyelim. Aynı sudur, o suyu yılan içer, zehir olur, arı içer, bal arısı içer, bal olur yani, tatlı olur. Dolayısıyla insanın istifade edebilmesi için bu güzelliklerden, bu hakikatlerden, bu hakikatleri görebilmesi için iman etmesi gerekir. İman etmedikçe bu hakikatler ne kadar çok söylense, ne kadar çok tekrar edilse kendi durumunda bir değişiklik olmaz. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu sahih bir imanla iman edebilmeyi, okuduğumuz, dinlediğimiz hem kitabın ayetleriyle hem de şahit olduğumuz kainattaki ayetlerle imanı kuvvetlenen kullarından olabilmeyi bizlere nasip eylesin. Kur'anen arabiyyen gayre zî ivecin leallehum yettegûn. Bunu insanlar Allah'a karşı gelmekten korunsunlar, yani takva sahibi olsunlar diye Arap diliyle indirdiğimiz çelişkisiz Kur'an'da yaptık. Her türlü misali Arap diliyle indirdiğimiz. Niye Arap diliyle indirdiğimiz diyor? Çünkü Arap bir topluma iniyor. Buradan da anlıyoruz ki Kur'an'dan maksat anlamaktır ve yaşamaktır. Niye? Arapça konuşulan bir topluma mesela İbranice inmemiş Kur'an-ı Kerim. Daha önceki Kitab-ı Mukaddes'in diliyle inmemiş Kur'an-ı Kerim. Çünkü öyle inmiş olsaydı bu dili bilmeyen insanlar sadece okumakla kalır, içerisindeki hükümleri öğrenemez, hayatlarını ona göre tanzim edemez, düzenleyemezlerdi. Son ilahi vahide Allah'ın kelamı Arapça olarak tecelli etmiş ve Kur'an'ın orijinal metni de bu dildedir, Arapçadır. Çünkü Arap bir topluma gelmiştir. Bu Arapçanın şöyle ya da böyle oluşundan, başka dillerin kıymetsiz oluşundan değildir. Yani böyle bir sonuç çıkarmamak lazım. Arapçayı konuşan bir topluma inmiştir. Evrensel, alem, cihan şumul mesajlarla inmiş bir kitaptır. Ama bir dilde inecekti. Hangi insanlara muhatap olduysa o dilde inmiştir. Yani anlaşılması için zaten bu da bir mecburiyettir adeta. Şartlar gereği Allah onun başka bir milletin diliyle inmesini murad etseydi eğer, yani başka bir topluluğa inmiş olsaydı, orijinal metin de o dilde olurdu. Başka bir dilde inmiş olsaydı, yani başka bir topluma daha doğrusu inmiş olsaydı, onların konuşmuş olduğu dilde inerdi Kur'an-ı Kerim. Şu halde hiçbir çeviri Kur'an'ın kendisi değildir. Çeviriyi yapan kimsenin asıl metinden anladığıdır. En iyi anlamak, en doğru anlamak bu dilin inceliklerine, hususiyetlerine vakıf olmakla mümkündür. Bunun için okuyan, anlamaya çalışan insan böyle okumasını sürekli geliştirmeli, tek bir kişinin anlayışıyla yetinmemelidir. Yani çeviri, mesela elimizde çok sayıda çeviriler var. Kur'an-ı Kerim çevirileri var, mealleri var, tefsirleri var. Birisinin, bir çevirenin, bir tercüme edenin, bir meal verenin verdiği anlamı başkasında bazen görememekteyiz. Yani aynı manayı görememekteyiz. Birbirlerinden farklı anlama ihtimallerine şahit olmaktayız. Bu normal bir şeydir. Yani insan bilgisi kadar, kabiliyeti kadar, altyapısı kadar vakıf olabiliyor. Dolayısıyla eğer bu orijinal dili bilme imkanımız yoksa, bilemiyorsak, kendi dilimizde açıklamasını tek bir şeyden değil, ağızdan değil, belki birden fazla kalemden okumak, ama mutlaka karşılaştırmalı. Özellikle konuya uzmanlık düzeyinde, yani ilgi gösteren, daha böyle fazlaca zaman ayırabilenlerimiz açısından karşılaştırmalı, okumak ve daha iyi anlamaya çalışmak gerekir kıymetli dinleyenlerim. 29. ayet-i kerime şöyledir: Daraballahu meselen raculen fihi şurekâ'u müteşâkisûn ve raculen selemen li racul hel yesteviyân mesela elhamdülillah bel ekseruhum la ya'lemûn. Allah şöyle bir örnek veriyor. Bir adam var ki onun birbiriyle ihtilaflı birçok ortak efendisi bulunmaktadır. Birden fazla patronu var. Yani 10 tane patronu var. Ona iş yapıyor, ona iş yapıyor, ona iş yapıyor, ona iş yapıyor diyelim ki. Bir adam da var ki bir tek kişiye bağlıdır. Bir tek yöneticisi var. Sadece onunla çalışıyor. Şimdi bu iki adamın durumları eşit olabilir mi? Bu iki adamın durumları eşit olabilir mi? Bütün övgüler Allah'a mahsustur, fakat çoğu bunu anlamamaktadır. Şimdi tek Allah, yani tek Allah'a ibadet eden kimse, Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği kitap bellidir. Bir usule göre hareket edecek, yol belli, yöntem belli, Cenab-ı Hak Teala Hazretlerinin rızasını kazandıracak tarz, tavır, hareket belli, davranışlar belli. Şimdi bir de düşünün ki, o böyle diyor, bu böyle diyor, şu şöyle diyor filan, bir örnek veriyor Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Şimdi Rabbimiz bütün kainatı tevhid, yaratanın, yaşatanın, yönetenin birliği esası üzerine kurmuştur. Her şey tevhid üzerine kuruludur. Eğer insan davranışlarında, inancında tevhidi yakalayamazsa çelişkilerden kurtulması mümkün değildir adeta. Kıymetli dinleyenlerim, burada şöyle bir açıklama var. Diyor ki, tevhid inancının makul oluşu, akliliği sağlayacağı huzur ve güven duygusu, İslam öncesi Arap toplumunun bir realitesiyle köleliğe dair bir örnekle anlatılmaktadır bu ayet-i kerimede. Buna göre bir insan kendisi hakkında birbiriyle ihtilaf ve çekişme halinde olan birkaç efendisinin olmasını mı ister, yoksa sadece bir tek efendiye bağlı olmayı mı ister? Kölelik olsa, ben onu hani patron diye örnek verdim, kölelik olsa o da onun sahibi, onda ortak mal kabul ediliyor ya köle, o da ortaklığı var, o bir şey istiyor, o filan yere gönderiyor, o filan başka yere gönderiyor, böyle sürekli çakışıyor, çelişiyor şeyleri, istekleri, beklentileri o kişiden. Şimdi buna göre bir insan kendisi hakkında birbiriyle ihtilaf ve çekişme halinde olan birkaç efendisinin olmasını mı ister, yoksa sadece bir tek efendiye bağlı olmayı mı ister? Oh be, ya kurtulduk ya, bir dediği belli, istediği belli, emri belli, yasağı belli, ya rahatlatır insanı. Yani basit dünyevi işlerde bile bir kişiye çalışması insana müthiş bir şey sağlar, rahatlık sağlar. İşte çok tanrıcılığın her çeşidini reddedip bir olan Allah'a inanmak da böyledir. Bu hem aklın gereğidir, hem de huzur ve mutluluk getirir. Yalnız Allah ilahlığa layıktır. Allah'tır tanrılığa, ilahlığa tek layık olan yegane güç sahibi, alemlerin Rabbi Allah'tır Celle Celaluhu. Bunun için bütün övgüler ona mahsustur. Elhamdu lillahi rabbil alemin. Bütün hamd, bütün övgüler, hamd edilmeye layık olan sadece ve sadece alemlerin Rabbi olan Allah'tır Celle Celaluhu. İnsanın dünya hayatında da huzur bulması için vahid, birleyen, yaratıcının, yaratanın, yaşatanın, yönetenin tek olduğu inancına sahip olması, dünya mutluluğu açısından da, elbette ahiret mutluluğu açısından da tevhid inancına sahip olması zaten olmazsa olmazdır. Çünkü Allah'ın bağışlamayacağı tek günah şirktir. İnna Allahe la yaghfiru en yushrike bihi. Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Allah bunu asla, yani görmezlikten gelmez tabiri caizse. İnne şirke le zulmün azim. Şirk, Allah'a ortaklar kabul etmek. Yani Allah yarattı ama yaşatmada başkasının da payı var. Yönetmede başkasının da payı var. Allah rızkı veriyor ama onu kime nasıl dağıtacağımı başkası da belirleyebilir. Allah kainatı yarattı ama o kainatın belli bölgelerine, o dünyanın belli alanlarına başkası karışsın, o karışmasın gibi kanaatlere, inançlara sahip olmak şirk, Allah korusun. Bunu bağışlamaz Cenab-ı Hak ve bunu büyük bir zulüm olarak nitelendiriyor. Ve bunu 29. ayet-i kerimede bir örnekle, yani birden fazla sahibi, efendisi, patronu olan kişiyle, tek bir sahibi, efendisi, patronu olan kişi örneğiyle de anlatıyor bize. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu yaratan, yaşatan, rızık veren, ibadete layık, nasıl, ne şekilde yaşamamız gerektiğini belirleyen yegane güç, yegane ilah, yegane Rab olarak benimseyen, iman eden ve öylece yaşayan, şirkten, nifaktan uzak kalan kullarından eylesin cümlemizi duasıyla, onun selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun.
1: Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata.

0: Günün Duası.
1: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem torunları Hasan ve Hüseyin'i çok sever ve onları gözünden sakınırdı. Sevgili torunları için dua ederek şu sözlerle Allah'a sığınırdı. Her tür şeytandan, haşereden, kem nazardan, Allah'ın tam kelimelerine, sonsuz iradesine ve hükmüne sığınırım. Sonra da atanız İbrahim de bu duayı oğulları İsmail ve İshak için yapardı derdi.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nur-u nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına. Bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Beka'ya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emin'i. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin, çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

Yüzyıllar öncesinden bugüne ulaşan sessiz bir miras. Her sayfasında ilmin, düşüncenin ve medeniyetin izlerini taşıyan yazma eserler. Kimi zaman bir alimin sözü, kimi zaman bir medeniyetin hafızası, kimi zaman da çağları aşan bir bilgi. Diyanet İşleri Başkanlığı Süreli Yayınlar ve Kütüphaneler Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Arapça, Osmanlıca ve Farsça el yazma nadide eserlerin izinde geçmişe yolculuk ediyor, tozlu raflardaki hazineleri geleceğe taşıyoruz. Geçmişin hazinesi, geleceğin mirası yakında Diyanet Radyo'da.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 27 Eylül 2026 Pazar. Hicri takvime göre 16 Rebiülahir 1448. Rumi takvime göre 14 Eylül 1442. Tarihte bugün 1. Viyana kuşatması 1529, Breveze Deniz Zaferi 1538, Girit'in fethi 1669. Arka sayfa. Günün konusu: İslam'ın kapitalizme bakışı. İslam insanın malını ve canını bir

0: birer emanet olarak görürken, kapitalizmde zenginlik güç demektir. İslam paylaşımcılığı, sosyal barışı ve kardeşliği teşvik ederken, kapitalizm zengin-fakir uçurumunu derinleştirir. Kapitalist sistemin etkisiyle maddi güç, zayıf olanı ezmekte ve büyük işletmeler küçükleri yok etmektedir. Bu durum, işsizlik ve sosyal huzursuzluk gibi sorunlara yol açmaktadır. Kapitalizmin temel unsurlarından biri olan faizli işlemler, İslam'ın ekonomik prensipleriyle çelişir. İslam'ın faiz yasağı, ekonomik düzenin adil ve ahlaki bir zemin üzerinde inşa edilmesini sağlamaya yöneliktir. İslam, aşırı tüketimden kaçınmayı ve orta yolu benimsemeyi teşvik eder. Zekat uygulaması, servetin tek elde toplanmamasını sağlar. İslam, maddi değeri putlaştırmaktan kaçınarak, insanları daha fazla kazanç peşinde koşmaktan alıkoymayı amaçlar. İslam, tüketim konusunda dengeyi sağlamak gerektiğini vurgular. Bu nedenle orta yolu tutmak, İslami öğretilerin temelidir. Bir hadis. Her kim çok mal toplamak için insanlardan onların mallarını dilenir durursa, muhakkak bir ateş parçası istemektedir. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Birinci Bölüm.
1: Yıl 571. Mekke yakınları. Habeşistan'ın Yemen valisi Ebrehe, Kabe'yi yıkmak üzere Mekke'ye yürümekte. Ordunun ihtişamının göstergesi olan filler Yeriköy'ü inletiyor.
2: Hayvanları durdurun. Burada konaklıyoruz.
3: Efendim, emrinizi yerine getirin. Hayvanlar beslendi, dinlendiriliyor. Ne zaman emrederseniz harekete geçebiliriz.
4: Güzel. Günün ilk ışıklarıyla yola çıkılacak. Herkes Yemen valisi Ebrehe'nin kudretini görecek.

0: şuna bak. Kabe'ymiş. Kabe dedikleri nedir ki? Benim mabedimin yanında ne hükmü olabilir? Ben mabedimin mermerlerini Sabah Melikesi'nin sarayından getirdim. Altın ve gümüş haçlarla donattım. Fil dişi ve abanozdan kürsülerle süsledim orayı. Kabe'de neymiş? Bir de bana hakaret etme cesaretini gösterdiler. Bunun bedelini ödeyecekler. Mekke liderine derhal haber gönderin. Derdim onların kanını dökmek değil, mabetlerini yıkmak. Buna engel olmaya çalışırlarsa hiçbirine acımam.
1: Efendim, Mekke'nin reisi geldi. Sizinle görüşmek istiyor.
0: Gelsin, otursun şöyle. Tanıt bakalım kendini.
2: Ben Haşim'in oğlu Abdülmuttalip, Mekke'nin lideriyim.
0: Mekke'nin lideri sensin demek. Kabe'nin anahtarlarının sende olduğunu duydum.
2: Evet, bendedir.
0: Merhabet dilenmeye mi geldi?
2: Hayır.
0: Bu ordunun karşısında durabileceğini sanıyorsun yani. O zaman niye geldin?
2: İsteğim hükümdarım buraya gelirken el koyduğu 200 devemi bana geri vermesidir.
0: Seni gördüğümde büyük bir adam olduğunu düşündüm. Fakat konuşunca gözümden düştün Abdülmuttalip. Ben senin mabedini yıkmaya gelmişken sen develerin derdindesin ha?
2: Ben ancak develerin sahibiyim. O Kabe'nin de bir sahibi var ve onu koruyacak olan odur.
0: Bana kim karşı durabilir? Şu orduma bir bak. Şu filleri görüyor musun? Önünde adam bırakmaz. Kabe'nin sahibiymiş. Kimmiş o? Hem hani nerede? O mu engelleyecek beni ha?
2: Göreceğiz. İşte sen, işte o.
0: Yeter artık. Verin şu adama develerin de gitsin.

0: Baba, ne yapacağız?
1: Bizim elimizden duadan başka bir şey gelmez oğlum. Korkma. Allah izzet sahibidir. Haremini koruyacaktır. Mekke'de kimse kalmadı değil mi?
0: Herkes evlerini boşalttı. Söylediğin gibi dağlara, tepelere çekildiler.
1: Sen herkesin emniyette olduğundan emin ol. Kontrol et, kimse ordunun önüne çıkmasın. Ben Kabe'ye gidip dua edeceğim.
0: Tamam baba, dikkatli ol.

Ey yüce Rabbim, ey bu beytin sahibi olan Rabbim, sana savaş açan şu orduya ezdirme bizi. Bizim gücümüz beytini korumaya yetmiyor. Sen bu kutsal mekanı onlara çiğnetme. Bizlere acı. Ey yüce Rabbim, herkes kendi mülkünden sorumludur. Sen de beytini ve bu beytin halkını koru.

0: Şu uzaktaki karartı da neyin nesi? Hava nasıl bu kadar karardı?
1: Kuş sürüsü galiba.
2: Filleri yürütün hadi.
0: Hiç böylesini görmedim. Bu hayvanlar niye bu kadar huysuzlandı?
3: Filleri bir türlü hareket ettiremiyoruz.
4: Filleri kaldırmanın bir yolunu bulmalıyız. Yoksa Ebre'ye yaşatmaz bizi. Mızrakları deneyin.
5: Ne oldu bu fillere?
0: Olmuyor. Kalkmıyorlar. Ne yaparsak yapalım hareket etmiyorlar.
3: Bu kuşlar neden toplandı tepemize?
5: O da yok. Gökten karşıya alıyor.
4: Kaçın.
3: Dağılın.
4: Kaçın.
5: Kaçın.
4: Dağılın. Dağılın.
6: Bir araba boğulmayın.
4: Bu tarafa gelin.
0: Kenarlara çekilin.
7: Ebrehe ve ordusu Mekke'ye ulaşamadı. Allah'ın evini yıkmaya gelirken küçücük kuşların attığı taşlarla helak olmuş koca bir orduya döndüler. Yenmiş ekin yaprağı gibiydiler diyor görenler. Hala o bölgeden geçerken insanların içi ürperir. Bir an önce oradan uzaklaşmak isterler.

0: Fil vakasının üstünden birkaç ay geçti. Mekke halkının hareme olan hürmeti perçinlendi. Şimdi Mekke eşrafı Darun Nedve'de toplanmış görüşüyorlar.
1: Bu sene hacılar kalabalık. Hacılara su dağıtma görevini kim üstlenecek?
2: Uzun zamandır Kureyş'te bu görev. Bu sene de onlar yapar herhalde.
1: Aslında bize daha çok yaraşır. Hacılara su dağıtmak bir şereftir. Ama bu mesele yüzünden Kureyş'i karşıma almayı istemem. O zaman yarınki yemekler bizden olsun. Yesar, çabuk buraya gel.
3: Buyurun efendim.
1: Ortalama kaç hacı olduğunu hesapla, ona göre deve kesilsin. Her 100 hacıya bir deve. İyi hazırlık yapılsın. Cömertliğim hakkında insanlara söz söyletme. Yoksa elimden kurtulamazsın.
3: Derhal başlıyorum efendim.
2: Bu iki şereften de bizi mahrum ettiniz. Kabe'nin perdedarlığı da bizim olsun.
1: O konuda Abdülmuttalib'e danışmadan karar veremeyiz. Geçen sene kime vermişti Kabe'nin anahtarını?
2: Bakın geliyor. Konuşalım da neticeye bağlayalım.
1: Şuna bak, 70'ine merdiven dayadı ama gençlere meydan okuyor. Kureyş'in lideri Abdülmuttalib. Herkesin onu niye bu kadar sevip saydığını anlamıyorum.
2: Hoş geldin Abdülmuttalib.
4: Hoş bulduk. Sabahınız hayır olsun.
1: Senin de.
2: Ey Abdülmuttalib, aramızda bu seneki görev dağılımını konuşuyorduk. Son sözü söyleyecek olan sensin. Hepimiz senin sözünü sayarız. Baban da, onun babası da liderdi. Bu sizin ruhunuzda var.
4: Ne konuşuyordunuz?
1: Hacılara su dağıtma vazifesini yıllardır sizin aileniz yürütüyor.
4: Evet, bu görev bize dedelerimden yadigar.
1: Bu senede biz mi yapsak diyorum çünkü...
4: Gücüm yettiğince bundan taviz vermem. Biliyorsunuz, sizi hacılara ikram etmeye teşvik eden de babam Haşim'dir. Hatırlar mısınız nasıl bir konuşma yapmıştı?
5: Ey Kureyş topluluğu! Sizler Allah'ın beytinin halkı ve bu beytin komşususunuz. Buraya Allah'ın ziyaretçileri ve beytinin hacıları geliyor. Onlar Allah'ın konuklarıdır. Şüphesiz ki ağırlanmaya en layık olanlar da bu konuklardır. Allah sizi bu hizmetle şereflendirdi. Onları güzelce ağırlayın. Vallahi malım bu hizmete yetecek kadar olsaydı bunu size teklif etmez, bu şerefi ben üstlenirdim.
6: Evet, doğru söylüyor. Haşim haklı. Bu görev bize düşer.
1: Ne yapmamız gerekiyorsa yapalım.
6: Evet, yapalım.
2: Evet, haklısın Abdülmuttalib. Babanın bu konuşması üzerine herkes malından bir miktarı bu iş için ayırıp vermeye başlamıştı. O gün bugündür Mekke'yi ziyaret için gelen hacıların yeme içme masrafları şehrin zenginleri tarafından karşılanıyor. Biz de babalarımızdan gördüğümüz bu güzel geleneği devam ettirmek istiyoruz.
1: Biz Araplar için cömertlik önemlidir. İtibar ve cömertliğimizle anılmaksa daha önemlidir. Üzerimize düşeni yapacağız.
4: Güzel. Şimdi kim neyi yapmak istiyorsa onu konuşalım.
0: Fil vakasından kısa bir süre sonra Abdülmuttalib'in yüzünü güldüren bir hadise gerçekleşti. Bir torunu oldu. İlk torunu değildi elbet ama bu Abdullah'ın oğluydu.
7: Müjde, müjde Abdülmuttalib. Müjdeler olsun. Bir torunun oldu.
4: Ne diyorsun sen? Doğdu mu?
7: Evet. Amine'nin bir oğlu oldu.
8: Tebrik ederim Abdülmuttalib.
7: Demek torunun oldu ha.
9: Gözün aydın.
7: Hayırlı olsun. Çok sevindim.
4: Ne duruyorsunuz? Kalkın gidelim. Torunumu görelim. Hadi.
2: Uzun zamandır güldüğünü görmemiştim Abdülmuttalib'in.
10: Nasıl gülebilir ki? Abdullah'ın ölümü çok üzdü onu. Oğulları içinde onun yeri başkaydı.
2: Gencecikti. Üstelik düğünü olalı henüz birkaç ay olmuştu. Hepimiz çok severdik onu. Güzel yüzlü, güzel huylu bir gençti.
10: Abdullah'ın ticaret için çıktığı yolculuk meğer son yolculuğuymuş. Medine yakınlarında hastalanmış. Hastalığı şiddetlenince akrabalarının evine götürmüşler onu. Durumu ağır diye haber geldiğinde Abdülmuttalip apar topar oğlu Haris'i göndermişti kardeşinin yanına. Haris oraya ulaştığında evin iç avlusundaki mezarıyla karşılaşmış kardeşinin. Babasının huzuruna boynu bükük gözü yaşlı geri döndüğünde koca Abdülmuttalip'in hıçkırıklara boğuluşu unutulur gibi değil.
2: Evet, nasıl unuturuz? Ne büyük bir acı. Allah evlatlarımızı bizden önce yanına almasın. Bu bebek göz aydınlığı oldu Abdülmuttalip'e. Artık torunuyla teselli bulur.

0: Merhaba Ümmü ben.
1: Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Gözünüz aydın, bir torununuz oldu.
0: Hoş bulduk, sabah bulduk. Oğlumla annesi nasıllar?
1: İkisi de çok iyiler, merak etmeyin. Durun, size Şifa Hatun'u çağırayım, o anlatsın.
2: Hoş geldin Abdülmuttalip. Yüce Allah'a hamdolsun. Bebek de annesi de iyiler. Doğumu ben yaptırdım. Hiçbir sorun yok. Şimdi içeride dinleniyorlar. Nur topu gibi bir çocuk. Ben onca doğuma şahit oldum. Böyle bebek görmedim.
0: Hamdolsun Allah'a. Oğlumu bir göreyim. Onu getirin bana.
2: Hemen getiriyorum. Hiç bu kadar güzelini gördün mü? Bak bakalım.
0: Ver bakalım, ver.
2: Al. Sıkı tut onu.
0: Elhamdülillah. Elhamdülillah. Ebu Talip, görüyor musun yeğenini?
3: Çok güzel. Maşallah.
2: Şükürler olsun.
0: Ebu Talip, bu oğlumu birlikte büyüteceğiz. Onun şanı yüce olacak. Öyle hissediyorum.
3: İnşallah babacığım. O bize Abdullah'ın emaneti.
0: Ebu Talip, oğlumun ismini koymadan önce onu Kabe'ye götüreyim.
2: Müsaadenizle isim konusunda annesinin arzusunu ileteyim. Doğumdan evvel bir rüya görmüş Amine Hatun. Doğuracağı çocuğun özel bir çocuk olacağını söylemişler. Ve ona Ahmet ya da Muhammed ismini koymasını öğütlemişler.
0: İkisinin de anlamı çok güzel. Muhammed gökte Allah'ın, yerde insanların övdüğü kişi demek. Ne güzel geliyor kulağa. Muhammed olsun ismi. Hadi Beytullah'a götürelim oğlumu. Şimdi Beytullah'ın içine girip bu büyük nimet için şükretme vakti. Allah'ım, sana sonsuz hamdü sena olsun. Alan da veren de sensin. Oğlum Abdullah'ın hasretiyle yanan gönlümü şu yavrucakla serin ettin. Onun ömrünü uzun ve bereketli eyle. Onun şanını yücelt. İyilikte önce olanlardan eyle. Her türlü hamd sana layıktır. Evet, şimdi dışarıda bekleyenlere birkaç söz söyleyelim. Hey, gel Muhammed, gel bakalım. Seni Mekkelilerle tanıştırayım.
4: Abdülmuttalip, gözün aydın olsun.
5: Hayırlı olsun. Uzun ömürlü olsun.
6: Gözünüz aydın. Hayırlı olsun. Çocuğun ismini ne koydunuz?
0: Muhammed. Ona Muhammed ismini koydum.
6: Muhammed mi? Alışık olduğumuz bir isim değil bu. Atalarının isimlerinden birini beğenemedin mi? Neden Muhammed ismini koydun?
0: Onun ismi Muhammed. Bunu böyle bilir. Gökte Allah, yerde insanlar onu övsün diye. Ey Haşimoğulları, bugün size Allah ikramda bulunmuştur. Ailemize yeni bir evlat katılmıştır.
1: Çok şükür.
0: Oğlum Abdullah'ın acısını böylece hafifleten Rabbime hamdolsun.
1: Çok şükür.
0: Hamza ve Abbas'a da gösterdiniz mi bebeği?
1: Abbas, gel yavrum.
7: Geldim anne.
1: Bak, bu senin kardeşin.
7: Bu bebek mi? ama bu çok güzel. Kucağıma alabilir miyim?
1: Al bakalım. Ama dikkatli ol, tamam mı?
7: Maşallah sana.
0: Haris, Ebu Talip'le birlikte ziyafet hazırlığına başlayın. Doğumun 7. gününde develer, davarlar kesilsin. En güzel buğdaylardan ekmekler yapılsın. Mekke'den davet edilmeyen kimse kalmasın. Hatta hayvanlar için dağ başlarına et bıraktırın. Muhammed benim yaşama sevincim oldu. Mekke'de de bu sevincime ortak olmayan kalmasın.
8: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

Hepimiz bir başkasının hikayesinde iz bırakırız ama çoğu zaman bunun farkına bile varmayız. Hayatın meşgalesi kapıp götürür bizi. Sahi, insan ne zaman fark etmeye başlar? Kim olduğumuzu, neye tutunduğumuzu, ne uğruna nelerden vazgeçtiğimizi anlatan bir farkındalık hikayesi. Nar Sokağı, yakında Diyanet Radyo'da.

taştın yine deli gönül. Sular gibi çağlar mısın? Baktın yine kanlı yaşım. Yollarımı vallar mısın? Nidem elim vermez yare. Bulunmaz derdime çare. Oldum ilimden avare. Beni bunlar eyler misin? Yavı kıldım ben yoldaş. Onulmaz bağrımın başı. Gözlerimin kanlı yaşı. Irmağ olup çağlar mısın? Ben toprak oldum yoluna. Sen aşırı gözetirsin. Şu karşıma göğüs yaran taş bağırlı dağlar mısın? Karlı dağların başında salkım salkım olan bulut. Saçın çözüp benim için yaşın yaşın ağlar mısın? Esride Yunus'un canı. Yoldayım illerim kanı. Yunus düşte gördü seni. Sayrımız.

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Yeryüzü Günlüğü. Hazırlayan Betül Güngör. Seslendiren Ahmet İshak Mete.

0: ekonomiye, turizme, ekolojiye, biyoçeşitliliğe zarar veriyorlar. Onlar uzaktan gelen davetsiz misafirler. Denizleri, okyanusları, balıklar, kuşlar ve insanlar için tehlikeli hale getiriyorlar. Sayıları gittikçe artıyor. Dünyada 2300'den fazla istilacı tür var. Küreselleşme, iklim değişikliği ve doğal afetler gibi nedenle büyük bir sorun haline gelen istilacı tür sayısı Türkiye'de 177. Küresel düzeyde verdiği zarar 423 milyar dolara ulaştı. Yaşam kalitesini %85 oranında olumsuz olarak etkiledi. Yerli canlı türlerinin binlercesinin yok olmasına yol açtı. Taraklı deniz anası, katil yosun, aslan balığı, balon balığı. Bunlar zararlı türlerin en çok bilinenleri. Yeşil papağanlarsa karada yaşayan en popüler istilacı grup. Hem karada hem suda yaşayan türler de bulunuyor. İklim değişikliğine bağlı olarak suların ısınmasıyla istilacıların başka denizlere geçişi hızlandı. Coğrafyalar arasında ticaretin artışı, canlıların doğal ortamlarından uzağa taşınmasına yol açtı. Özellikle uluslararası deniz taşımacılığında kullanılan balast suları, bu canlıları farkında olmadan taşıdı. Çevreyi tüketen bu zararlı canlılar, sofralarımızda sürdürülebilir çözüme dönüştürülmeye çalışılıyor. İstilacı türlere gastronomide yer açılıyor. Kur'an'da da buyurulduğu gibi, taze etinden yemeniz için ve mücevherlerini çıkarıp takınmanız için denizi hizmetinize veren de O'dur. Gemilerin denizi yararak gittiklerini görürsün ki, bu da O'nun lütfuna nail olmanız ve O'na şükretmeniz içindir.
1: Yeryüzü Günlüğü. Hazırlayan Betül Güngör. Seslendiren Ahmet İshak Mete.

Resul-i Ekrem mescitte ibadet ederken kendisi itikafta bulunduğu sırada bazı kişilerin yüksek sesle Kur'an okuduklarını işitince, "Dikkat edin, hepiniz Rabbinize münacat ediyorsunuz. Birbirinizi rahatsız etmeyin. Kıraatte ya da namazda biriniz sesini diğerinden daha fazla yükseltmesin" buyurarak onlara ibadet ederken bile ölçülü olmaları noktasında ikazda bulunmuştu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

İnsanlarda ayıptan başka hiçbir şeyi görmeyene ayıplar olsun. Gayb aleminden gelen temiz ruh, aynı yerden gelen kardeşlerde nasıl olur da ayıp görür? Birisinde yüzlerce faziletle beraber bir de ayıp bulunsa, o ayıp armudun sapı, üzümün çöpü gibi kınanmaz bir ayıptır. Terazide her ikisini de beraber tartarlar. Çünkü sapla yahut çöple meyve, bedenle can gibi birbirleriyle uyuşmuşlar, birbirlerinden hoşlanmaktadırlar.

0: Eller Eğitimi. Hazırlayan Yaşar Koca. Seslendirenler Nisan Kumru, Hakan Bozbey.
1: Hey Gökay, arkana bakma. Sağ tarafına bakarsan görürsün beni.
2: Ataman abi, neden buraya kadar geldin ki?
1: Hani dün yaz tatilini dayının yanında geçireceğini ve bunun için de uçakla Tokat'a gideceğini söylemiştin ya.
2: Evet, dün öyle söylemiştin fakat sen yorulmayasın diye de yanına gelip vedalaşmıştım.
1: Canım, o ayrı şey, bu ayrı şey. Hem ben seni yolcu etmeyeyim de kime edeyim? O kadar hatıramız oldu. Birlikte nice sohbetler ettik. Değerlerimiz hakkında konuşup adeta bunları hava gibi su gibi içimize çekip yaşadık. Sonra bunca zaman seyahat ettik. Nice hayır ve iyiliklere vesile olduk.
2: Sen de iyice duygusala bağladın ha. Ötesi birkaç aylığına gidiyorum buralardan. Sonra tekrar başlasın çay kahve eşliğinde sohbetler.
1: İnşallah diyelim Gökay'ım, inşallah. Hani annem baban nerede?
2: Vedalaşma sahnelerini pek sevmiyorum da abi. Onlarla evde helalleştim ve yola çıkmadan önce de hayır dualarını aldım.
1: İyi yapmışsın. Uçağın ne zaman kalkıyordu?
2: Çok az bir vaktim kaldı. Birazdan anons ederler. Sana Tokat'tan ne getireyim?
1: Bilmem.
2: Oranın asma yaprağıyla pekmezi meşhur. İstersen ikisinden de birer paket yaptırayım.
1: Sen bilirsin Gökay'cığım. Nasıl istersen öyle. Tokat'a gittiğinde şehir merkezinde mi kalacaksın?
2: Hayır abi. Dayım Tokat'ın bir kasabasında kalıyor. Daha önce de gitmiştim. Sakin bir yer. O kasabada yaşayan insanlar geniş bir aile gibi. Herkes birbirini tanıyor. Yanından geçtiği insana selam veriyor. Güler yüz gösteriyor.
1: Anlaşılan sevgi dolu bir kasabaya gidiyorsun.
2: Hem de nasıl? Keşke ben de hayata onlar gibi sevgiyle bakabilseydim.
1: Sen hayata nasıl bakıyorsun ki?
2: Bazen karamsar bir gözle, bazen içten içe endişe ederek, bazen umudumu yitirmiş bir şekilde, bazen bezginlikle, bazen de neşeyle bakıyorum işte.
1: Şu senin saydıklarını yaşamayan insan yoktur herhalde ama bana sorarsan sevgi ağır basmalı. Sevginin olmadığı yerde çiçekler çabuk solar. Çocuklar mutsuz olur. Sokaklar, caddeler, ormanlar sessiz kalır.
2: Bakıyorum da son günlerde hep şairler gibi hisli cümleler kuruyorsun, şiir gibi sözler söylüyorsun. Bu durduk yere olacak bir şey değil.
1: Durduk yere değil tabii canım. Şu sıralar şiir kitapları okuduğum için ağzımdan da şiir gibi sözler çıkıveriyor işte.
2: Madem öyle, o şiirlerinden bir tanesini oku da dinleyelim.
1: Bakayım, acaba hangi şairden şiir okusam? Kırlangıç kitabının şairinden bir şiir okuyayım sana. Gitmen hayırlıysa git, senin için dua ederim. Ötesini beklemezsin bilirim. Yokluğunda sorarlar, ısınamadı, üşüyordu derim. Her inişin bir çıkışı, her gidişin bir dönüşü olmalı. Kalırsan diyorum hani, bir şeyler değişmeli. Gidersen bir şeyler kalmalı. Ama hepsinde sen olmalısın. Yeniden hayaller kurmalı, yeniden sevdalanmalı. Hep yeniden sil baştan bir ümidin olmalı, gayret olmalı. Çiçeklerin açtığını, sararan yaprakların yeniden umutlandığını görmelisin. Üşüsek de Gökay, ısınamasak da sevmelisin.
2: Abi, benim için veda şiiri gibi oldu.
1: Sen de hep veda deyip durma canım.
2: Birazdan ayrılacağız ya hani, onun için diyorum.
1: Allah ahiret ayrılığı vermesin Gökay'ım. Düşünsene, Sırat Köprüsü'nün başındasın ve dünyadayken samimi olduğun veya olmadığın kişilerle karşılaşacaksın. O kişilerden bazılarını

0: yolu cennete çıkarken bazıları da ters istikamete doğru gidecek. Onlardan öyle kimseler olacak ki bir daha yüzlerini bile göremeyeceksin.
1: Ay, içim ürperdi be abi. Hani işin o tarafını düşününce bu taraftaki ayrılıklar bana biraz hafif gelmeye başladı.
2: Tokat uçuşu için biniş işlemi başlamış.
0: Hadi bakalım, anons da yapılıyor.
2: Lütfen 201 numaralı
1: kapıya gidiniz. Öyleyse benim de gitme vaktim geldi. Abi sen de hakkını helal et. Üzerimde çok emeğin var.
0: Helal olsun. Selametle git, selametle gel. Allah'ın yardımı üzerine olsun. Her zaman sevgiyle kal Gökay'ım.
3: Değerler Eğitim. Hazırlayan Yaşar Koca. Seslendirenler Nisan Kumru, Hakan Bozbey.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Dostun iyi olunca ne dilersen dile. Yol alabilmen için yoldaşın iyi olmalıdır.

Bir şiir daha başlıyor. Ama bu asırlık bir şiirdir. 14 asırlık bir şiir. Peygamber sohbetinin şiirleşmiş ifadesidir. Şimdi o güne gidiyoruz. Yine bir yolculuğa çıkıyoruz. Yeni bir yolculuğa. Zaman ötesi zamanda, ulvi bir vakitteyiz. Ve sanki biz şimdi asr-ı saadetteyiz. İzhir ve celil otlarının o hoş kokusu yayılır. Mecenne sularının sesi gelir uzaktan. Şame ve Tufeil dağları ninni söyler sahraya. Her şey uysaldır. Her şeyde nazlı bir gül edası. Onun edası ve onun sohbeti. Dinleyenler sahabe topluluğu. Sanki başlarında bir kuş var ve sanki o uçmasın diye pür dikkat onu dinliyorlar. Aileden, maldan ve amelden bahsediyor. Sohbet bitince Abdullah bin Kürz izin istiyor. Ya Resulallah, anlattıklarınızı şiir halinde söyleyeyim mi? İzin verir misiniz? Hazreti Peygamber olur buyuruyor. Ve Abdullah bin Kürz şiirine başlıyor. Ailem, yaptıklarım ve ben sanki üç kardeşiz. Ölüm yaklaştığında onları çağırıp konuşan biri gibiyiz. Adam kardeşlerine der ki, ölüm kapımı çaldı. Bana yardım edin. Geri dönülmez bir yolculuk başlıyor. Uzun ve güvenilmez. Bu hal karşısında bana nasıl yardım edebilirsiniz? Malı der ki, benden ayrılmadığın sürece her istediğini yerine getiririm. Ama ayrılık olursa aramızdaki dostluk biter. İstediğini benden şimdi al. Çünkü yakında ben savrulan kumlar arasına katılacağım. Başka insanların olacağım. Beni sonraya bırakma. Harca. Hızla yaklaşan ölüm gelmeden elini çabuk tut. Hayır yap. Ailesi de şöyle der. Ben seni cidden sever. Seni herkesten üstün tutarım. Gücümü, kuvvetimi senin için harcar. İyiliğini isterim. Ama iş ciddileştiğinde senin için ölemem. Ardından gözyaşı dökerim. Yüksek sesle ağlarım. Seni hayırla yad ederim. Cenazende bulunur. Gireceğin kabre kadar, o son durağına kadar hasretle tabutunu taşır. Sonra geri dönerim. Sanki aramızda hiçbir şey yokmuş gibi. Hiç birbirimizi sevmemiş gibi. Hiç birbirimizden sevgi görmemiş gibi. İşte insanın ailesi, işte desteği ve işte gerçek yüzü. Sonra ameli konuşur insana. Ben senin kardeşinim der. Sarsıntıların dehşetli anında benim gibi bir kardeş bulamazsın. Benimle mezarda karşılaşacaksın. Orada seni savunacağım. Hesap günü ağır gelmesi için gayret gösterdiğin kefeye oturacağım. Beni unutma, değerimi bil. Ben üzerine titreyen merhametli bir öğütçüyüm. Seni hiçbir zaman yalnız bırakma. İşte senin amelin. Vuslat günü kavuşacağın güzel amellerin. Abdullah bu şiiri okuyunca Resulullah ve arkadaşları ağladılar. Ve o günden sonra Hazreti Abdullah ne zamanki bir topluluğun yanından geçse kendisini çağırır, şiirini okumasını rica ederlerdi. O da okurdu. Ve yine gözyaşı, yine çağlayan sahabe yürekleri. Bu şiir asırlık bir şiirdi. 14 asırdır okunan bir şiirdi. Peygamber sohbetinin şiirleşmiş ifadesiydi.

medeniyetle mana dünyası arasındaki bağdır musiki. Yaşayan kültürün nefesidir. Geçmişimizin irfan ve söz geleneğini anlatan, bestelerin hikayesinden namenin derinine uzanan bir yolculuk. Sözün manası, sazın edası, iki saz bir avaz, yakında Diyanet Radyo'da.

Biz de sizi dinliyoruz. Efendime söyleyeyim. Hevai nefsi şeytani gibi gümrahımız vardır. Harap etti dil-ü canı, enin-ü ahımız vardır. İnayet olsa esbaktan, hidayet feyzi mutlaktan, İnayet Hazreti Hak'tan, ulu Allah'ımız vardır. Beriyiz her gavayetten dahi, rahı dalaletten, ki tevfik-u hidayetten kavi, hem rahımız vardır. Nedenli olsa ger isyan erişmez, yes ile hırman, Nedim-i Hazreti Rahman, şefaat hahımız vardır. Ümittir kalbin aşadı, ferah ya beyler imdadı. Şefaat kânımız, Hadi-i Habibullah'ımız vardır. Meyi aşkı ile mestiz vekilin, cümleden pestiz. Ne varlıktan tehi destiz, ne mal-ü cahımız vardır. Eder her derde ol bir em verir, her zahma bir merhem. Melaz-u melce-i alem açık dergahımız vardır. Bu alemde bulan bulmuş, şeb-i kadr içre bedr olmuş, ziyası aleme dolmuş, münevver mahımız vardır. Salahi oldu dildade, o şah-ı hüsne üftade, bizim dünyada, ukbada, muazzam şahımız vardır. Salahaddin Uşşaki.

Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.

Hazreti Peygamber'in de aralarında olduğu bir yolculuk esnasıdır. Abdullah bin Amr ve bazı sahabiler namazı yetiştirmek için acele ederek ve meshedercesine az su kullanarak abdest almaktadırlar. Hazreti Peygamber sahabelerin bu halini görür ve ses tonunu yükselterek, "Ateşte yanacak olan şu topuklara yazık, abdestinizi güzelce alın," diyerek ikazda bulunur. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir.

Hüsnü Hal. Tepemizde direksiz duran, bazen koyu gri, bazen de masmavi olan gökyüzü. Yelkenlerini rüzgarla doldurmuş gemiler gibi gökyüzünde yüzen bembeyaz bulutlar. Bir ucu bulutların üstüne, diğer ucu toprağın derinliklerine uzanan, dağların arasına kurulmuş koca bir salıncağın kalın halatlarına benzeyen sırma sırma sarı ışıklar. İplikleri rüzgarla uçuşan bir kumaşın gökten yere sarkan saçakları gibi rengarenk ışıklar. Hepsi muazzam, hepsi insanı hayran bırakan, ahenkli bir yaratılışın gözleri kamaştıran ışıltılı parçaları. Gökyüzü asırlardır insanı hayrete düşürme konusundaki istikrarından hiçbir şeyi kaybetmemiş. Binlerce yıl önce başını kaldırıp yukarı bakan insanı nasıl kendine hayran bırakmışsa, bugün de aynısını yaşatıyor. Keşfedilen her gizemin ardından kat kat açılan bir sır bohçası gibi bir yenisini daha müjdeliyor. Her seferinde yeni bir gizeme ulaşmak, bir sonraki için beklentiyi daha da yükseltiyor. Yeni bir yıldız, yeni bir gezegen ve yeni bir galaksi derken, sonu gelmez bir keşfe çıkıyor insan. Ne hayret verici! Yıldızlarla salkım saçak bezenmiş bir perdeyi aralayıp, milyarlarca gezegenin ışıltısıyla parlayan bir dağa tırmanmak, bir gökyüzü denizine dalmak gibi. Hayret etmek, edebilmek insanın hayatına anlam katıyor. Hayrete düşüren her keşif, nefesle vücuda dolan taze havanın, damarlarda gezinen kanı yenilemesi gibi, insanı tazeliyor, yeniliyor. İnsan hayretini yitirince her şey sıradanlaşıyor ve önemsiz gelmeye başlıyor. Her sabah doğan güneş, her bahar açan çiçek, yağan yağmur, esen rüzgar ve bembeyaz karlar gözüne görünmez oluyor. İnsan hayretini kaybetmemeli. Her şeyi öğrenmek için de çok acele etmemeli. Merakını hemen tüketmemeli. 30 yaşına geldiğinde merakını yitirmiş, mezarda cesedini bekleyen bir ruh olmamak için öğrenip, keşfedip hayret edeceği şeyler bulabilmeli. Yerin derinliklerinde ya da göğün ötelerinde o kadar çok gizem var ki insanı heyecanlandıracak. Madenler, bitkiler, sayılar, denizler, dağlar, yıldızlar, gezegenler ve daha neler neler. Sadece biri bile insan ömrü için çok fazla sır ve hayret barındırıyor. Tüm bunları anlamak için bir ömürden çok daha fazlası gerekiyor. Yaratılışın güzelliğini görmek, evet sadece görmek bile insanı hayrete düşürüyor. İnsan hangisini seçer, hangi merakının peşinden gider, kendisine kalmış. Ancak yapmaması gereken şeyi iyi bilmeli insan. Aklını öğrenmeye, kalbini sevmeye kapatmamalı. Belki birçok defa kırılmıştır kalbi ve tekrar kırılacaktır da belki. Ama onu iyileştirecek, kırıkları birleştirecek olan şey yine yeniden sevmektir. Yıllar boyu kendisine aynı günü yaşatmamalı insan. Bir acıyı her gün ateşte yeniden kızdırıp kendini dağlamanın kime ne faydası var? Aklını geçmişe, çıkışı olmayan kuyulara hapsetmek neye yarar? Umudunu yitirmemeli insan. Kalbini içinde güçlü ağaçların yeşereceği, sağlam dallarına çocukların salıncaklarını kuracağı bir ormana çevirmeli. Değil mi ki o gün gelecek ve her şey sona erecek? İnsan başladığı yere geri dönecek. Ne türlü olursa olsun, kesinlikle hayret edeceği bir sonsuzluğa erişecek.

0: günün duası.
1: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem torunları Hasan ve Hüseyin'i çok sever ve onları gözünden sakınırdı. Sevgili torunları için dua ederek şu sözlerle Allah'a sığınırdı. Her tür şeytandan, haşereden, kem nazardan, Allah'ın tam kelimelerine, sonsuz iradesine ve hükmüne sığınırım. Sonra da atanız İbrahim de bu duayı oğulları İsmail ve İshak için yapardı derdi.

zamanı, say bu sevdayı, çilesi belası, gözüm üstüne, derdinin dermanı, say bu sevdayı.

Benime korkak yürek yüklemem, tatlı diye öz canımı saklamam. Öldüğümde çalgı çelenk beklemem, al götür kabrime koy bu sevdayı. Bedenime korkak yürek yüklemem, tatlı diye öz canımı saklamam. Öldüğümde çalgı çelenk beklemem, al

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Fazla söz, sormadan söylenen ve gönlü daraltan sözdür. Az söz, sorulduğunda bir ihtiyacı karşılayacak kadar söylenendir.

Toplumları yönetmek, halden anlamanın inceliğinden geçer. Tarihimizin şanı Osmanlı padişahları, bu inceliği divitlerindeki mürekkeple şiire dökmüşler. Tarihe yön veren edebi kişilikleri, gönül dünyalarıyla tanımaya çıktığımız yolculuk Sultan Şairler, yakında Diyanet Radyo'da.

Gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo. Severken, sevinirken, bekliyorum.

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: İrfan Meclisi'nin İncileri. Hazırlayan Ergül Kayacık. Seslendiren Nisan Kumru.

Gece gündüz döne döne istediğim haktır benim. Allah deyip yana yana istediğim haktır benim. Yoluna terk edip canı, akıtıp gözümden kanı, ah eyleyip dünü günü istediğim haktır benim. Münkirler aşk halin bilmez, münafıklar yola gelmez. Ağlar bu gözlerim gülmez, istediğim haktır benim. Koy yanayım kül olayım, taşkın akan sel olayım. Çiğneneyim yol alayım, istediğim haktır benim. Seyit Nizamoğlu, yürü bula gör kendine yarı. İnleyü ben zarı zarı, istediğim haktır benim.

Merhaba Diyanet Radyomuzun değerli dinleyenleri. İrfan Meclisi'nin İncilerine hoş geldiniz. Bugünkü programımızda az önce dinlemiş olduğunuz güzel beyitlerin sahibi Seyyid Nizamoğlu'ndan bahsedeceğiz. Geçtiği yollardan, bıraktığı izlerden konuşacak ve neşettiği sözlerden örnekleri sizlerle paylaşacağız. Seyyid Nizamoğlu, Yavuz Sultan Selim devrinde Bağdat'tan İstanbul'a göç eden ve önce Kasımpaşa'da, daha sonra Silivri Kapı'da bir tekke kuran Şeyh Seyyid Nizamettin Ahmet Efendi'nin oğludur. Asıl adı Seyfullah Kasım'dır. Doğum tarihi tam olarak bilinmemekle beraber 16. yüzyılın ilk yarısında İstanbul'da dünyaya gelir. İlk tasavvufi eğitimini babasından alır. Daha sonra eğitimini ilerletmesi için babası onu Halvetiye'nin Sinaniye kolunun kurucusu İbrahim Ümmi Sinan'ın yanına gönderir. Seyyid Nizamoğlu seyr-i sülukunu tamamladıktan sonra Şeyhi İbrahim Ümmi Sinan ona babasının hatırasını yaşatmak için Nizami tacı giydirir. Şeyhinden aldığı icazetle İstanbul Emirler Tekkesi'nde uzun yıllar ders verir.

Ya Rabbi, aşkın ver bana, hu diyeyim döne döne. Aşık olayım ben sana, hu diyeyim döne döne. Koma hiç benliğim, bende varlığım yok eyle sende. Seni görem her mekanda, hu diyeyim döne döne. Caha düştüm Yusuf gibi, derde düştüm Eyyub gibi. Ağlayayım Yakup gibi, hu diyeyim döne döne. Senden gayrısın al benden, ayırma ben kulum senden. Sorar bana seni çağından, hu diyeyim döne döne. Gönlümde ah yar kalmasın, senden gayrı yar olmasın. Bulduğum kimse bilmesin, hu diyeyim döne döne. Şevkin ver bana döneyim, ta kül olunca yanayım. Gördüğüm seni sanayım, hu diyeyim döne döne. Mevlam koma beni bana, al gönlümü senden yana. Müştakın olup ben sana, hu diyeyim döne döne. Seyyid Nizamoğlu kuldur, gerek güldür, gerek öldür. Aşkınla gönlümü doldur, hu diyeyim döne döne.

Mensur ve manzum birçok eseri telif eden Seyit Nizamoğlu, şiirlerinde ilahi aşk temasını ön plana çıkarır. Abdestin batıni yönünü ele aldığı Miracül Müminin, Esma-i Hüsna'ya ve tasavvufi meselelere dair konular ihtiva eden Camiül Marif, seyitliğin şerefinden bahsettiği Şeref-i Siyadet, bazı ayet ve hadislerin işari manalarına temas ettiği Madenül Marif, marifete dair bilgileri ele aldığı Esrarül Arifin, devriye türünde kaleme alınan Seyri Sülük ve Divan onun manzum eserlerini oluşturmaktadır. Mensur eserleri ise devrin önde gelen mutasavvıflarının anlatıldığı Camiül Marif, tarikat taçları ve özellikle Seyit Nizam'ın giydiği taçtaki 14 yeşil terk ve 14 beyaz elifin sembolik anlamlarını ihtiva eden Risale-i Tac-ı Nizam.

Yani ve vahdet-i vücuda dair konuları ihtiva eden Miftah-ı Vahdet-i Vücut'tur. Seyyid Nizamoğlu 1601 yılında vefat eder ve ders verdiği Emirler Tekkesi'nin haziresine defnedilir. Cüneyt isminde bir oğlu ve İsmihan adında bir kızı olduğu bilinir. Kendisinden sonra Emirler Tekkesi'nde oğlu Cüneyt postnişin olmuştur. Diyanet Radyomuzun değerli dinleyicileri, zaman ayırıp bizi dinleme nezaketinde bulunduğunuz için teşekkür ediyor ve sizleri Seyyid Nizamoğlu'nun bestelenmiş şu güzel eseriyle baş başa bırakıyoruz.

İrfan Meclisi'nin İncileri. Hazırlayan Ergül Kayacık. Seslendiren Nisan Kumru. Bu programın hazırlanmasında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan İrfan Şiirleri Antolojisi adlı eserden yararlanıldı.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

Efendime söyleyeyim. Bağrımdaki biten başlar Muhammed'in aşkındandır. Gözlerimden akan yaşlar Muhammed'in aşkındandır. Her şam-ı seher yandığım, alemlerden usandığım, çarh urup sema döndüğüm Muhammed'in aşkındandır. Ciğerim dağladıklarım, su gibi çağladıklarım, her seher ağladıklarım Muhammed'in aşkındandır. Dahledenler devranıma, ermediler seyranıma, kıydığım kendi canıma Muhammed'in aşkındandır. Çün oldum ol şahın kulu, neylerim bu mülkü malı, halk bana dediği deli Muhammed'in aşkındandır. Aşkın narıyla piştiğim, deryalar gibi coştum.

kavuştuğum, bir şey elin yapıştığım Muhammed'in aşkındandır. Görün Seyfullah'ın kastın, sever ol Allah'ın dostun. Sorarlarsa niçin mestsin, Muhammed'in aşkındandır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Seyyid Nizamoğlu.

herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatmış.

Allah'tan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı, kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendine değil hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 8090. İste dinle başlıyor.

diyor. Ben Diyarbakır'dan Abdullah, kunt ve yukun ilahisine istiyorum. İlahiyi babaanneme, babama, bir de dedeme armağan ediyorum. Teşekkürler.

Yaşen, canım ailem için, evlatlarım için, eşim için sizden, tut elimizden ilahisini istiyorum Mustafa Cihat'tan. Çok severek dinliyorum. Emeğinize sağlık, Allah razı olsun. Hayırlı yayınlar diliyorum.

Selamünaleyküm Diyanet Radyo dinleyenleri. İstanbul'dan herkese selamlar. Yunus Emre'nin kaleme aldığı Bilirsin Seni Yalan Dünyasın eserini eşim ve oğlum için çalmanızı rica ediyorum. Selam ve duayla.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Selamünaleyküm. Ben İnegöl'den Ahmet. Aykut Kuşkaya'dan herhangi bir eseri canım eşim Esengül ve güzel yavrularım Gülnihal ve Gülendam için istiyorum. Herkese hayırlı geceler.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: Mekkeli müşrikler toplanmışlar, bir plan yapmışlar ve bunun neticesinde önce Yahudilere sonra da Hristiyanlara gitmişlerdi. Onlara Hazreti Musa ve Hazreti İsa hakkında bazı sorular sormuşlar ve aldıkları cevapları Hazreti Peygamber'in aleyhine kullanmaya karar vermişlerdi. Bu amaçla rahmet peygamberine geldiler ve onu sıkıştırmak için sorular sormaya başladılar.
1: Madem peygambersin, o halde neden bize mucizeler göstermiyorsun? Haksız mıyım, siz söyleyin.
2: Evet, haklısın.
3: Bence de haklı. Mucizeler göstersin.
4: Doğru. Hani nerede mucizeler?
0: Rahmet peygamberi müşriklere kızmadı. Onları dinledi ve ne istediklerini sordu. Hazreti Peygamber'in yanında bulunan sahabiler, müşriklerin bu saygısızlıklarına karşı Resulullah'ın davrandığı gibi sakin davranıyor ve konuşacakları zaman da aynı sakin üsluplarını koruyorlardı. Lakin müşrikler durmuyor, saldırgan tavırlarına devam ediyorlardı.
1: Peygamber dediğin bizim gibi olmamalı, farklı olmalı.
2: Evet, farklı olmalı.
5: Neden böyle davranıyorsunuz? Hepiniz onu tanıyorsunuz. En çok ona güveniyorsunuz, öyle değil mi?
3: O öncedendi.
5: Şimdi ne değişti? Yine emanetinizi ona teslim etmez misiniz? Yine aranızda en doğru söyleyen o değil mi? Hanginize karşı verdiği sözü tutmadı, hanginize yalan söyledi ha? Söyleyin bana, hanginize kötü davrandı?
4: Yalan söylemedi ama...
1: Ama peygamber olduğunu söylüyor. Böyle peygamber mi olur?
5: Neden olmasın? Ben bugüne kadar söylediği her şeyin doğru olduğunu gördüm. Bu söylediğinin de doğru olduğuna inanıyorum. Evet, o Allah'ın Resulü.
1: Bunu nereden bileceğiz peki? Nasıl inandıracak bizi?
2: Evet, nereden bileceğiz? Hangi mucizeyle bunu ispatlayacak?
5: Mucize mi? Daha ne istiyorsunuz ki? Bugüne kadar en güvendiğiniz insan, hep doğruyu söylemiş birisi, size kurtuluş yolunu gösteriyor ve siz daha fazlasını bekliyorsunuz, öyle mi?
1: Evet, çünkü diğer peygamberler öyle yapmış. Madem o da peygamber, o da mucize göstersin.
3: Evet, Yahudilerin peygamberi mucizeler göstermiş.
4: Hristiyanların peygamberi de öyle.
0: Mekkeli müşrikler söz dinlemiyor, söylenilen hiçbir şeyi kabul etmiyorlardı. Kendilerince doğru yaptıklarını düşünüyor ve bu şekilde Hazreti Peygamber'i zorda bırakacaklarını zannediyorlardı. Öyle olacağını düşündüler ve öyle davranmaya devam ettiler.
1: Onların, Yahudilerin yanına gittik, din adamlarıyla konuştuk. Peygamberlerinin mucizelerini sorduk.
2: Evet, Musa'nın onlara ne tür mucizeler gösterdiğini sorduk.
1: Bize onun mucizeler gösteren asasından bahsettiler. Yere attığında yılana dönüştüğünü, kayaya vurduğunda pınarlar fışkırdığını anlattılar.
3: Ve beyaz bir eli varmış.
4: Bembeyaz.
1: Elini koynuna soktuğunda bembeyaz olarak çıkarılmış.
2: Hristiyanlara da gidip sorduk. Peygamberiniz İsa'nın mucizeleri nelerdir dedik.
5: Nelermiş?
2: Körleri ve alaca hastalarını iyi edermiş.
1: Ve ölüleri diriltirmiş, anlıyor musun? Ölüleri diriltiyormuş. Biz de onun için Muhammed'den bir mucize bekliyoruz.
3: Evet, o da bir şey yapsın.
1: Rabbine dua et, Safa Tepesi'ni bizim için altın haline getirsin.
4: Hem de tamamını altın yapsın.
2: Bu çok zor değildir sanırım.
3: Değildir, değildir. Altı üstü bir tepe işte.

0: Bu olaydan sonra Hazreti Peygamber dua etti. Gece olduğunda ibadet etmek için kalktı ve az bir suyla abdest aldı. Sonra namaza durdu. Gözlerinden yaşlar akmaya başladı. Ağladı, sakalları ıslanıncaya kadar ağladı. Secdeye vardığında gözyaşları yeri ıslatıyordu. Namazdan sonra yanı üzere uzanmıştı ki sabah ezanını okumak üzere Bilal-i Habeşi çıka geldi. Hazreti Peygamber'in ağladığını gören Bilal ona sordu.
1: Kim o? Kim var orada? Sen misin ya Resulallah? Hı? Evet, sensin ya Resulallah. Peki neden gözlerin yaşlı? Neden ağlıyorsun ey Allah'ın Resulü? Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını affetmiş olmasına rağmen niçin ağlıyorsun?
0: Bunun üzerine Hazreti Peygamber, ey Bilal, nasıl ağlamayayım? Allah Teala bu gece bana göklerin ve yerin yaratılmasında, geceyle gündüzün peş peşe gelmesinde akıl sahipleri için elbette ibretler vardır ayetini indirdi diyerek cevap verdi. Sonra da bu ayetleri okuyup da bunlar hakkında düşünmeyenlerin vay haline dedi.

0: Müşrikler düşünüp ibret almaları için inen Ali İmran suresinin 190. ayetinin hikmetini kavrayamadılar. Daha önceki ümmetlerde görülen benzer taleplerle Allah Resulüne geldiler ve şöyle dediler.
1: Muhammed, bu dediklerin bizim için önemsiz. Yerden bize bir pınar fışkırtmadıkça sana inanmayacağız.
2: Sana inanmamız için hurmalardan, üzümlerden oluşan bir bahçen olmalı. O bahçenden şarıl şarıl ırmaklar akıtmalısın ki sana inanalım.
3: Ya da gökyüzünü üzerimize parça parça düşürmelisin.
1: Allah'ı ve melekleri karşımıza getirmelisin. Anlıyor musun beni? Ya da altından bir evin olmalı. Ya da göğe çıkmalısın. Evet, göğe çıkmalısın. Gökten bize okuyacağımız bir kitap getirmelisin. Yoksa göğe çıktığına da asla inanacak değiliz.
0: Müşrikler gerçeğe gözlerini kapatıyorlar, kulaklarını tıkıyorlardı. Daha sonra şu ayetler nazil oldu. Alemlerin sahibi Yüce Allah, de ki, Rabbimi tenzih ederim. Ben ancak Resul olarak gönderilen bir beşerim. İnsanlara Kur'an geldikten sonra onların iman etmelerini ancak Allah bir beşeri mi peygamber olarak gönderdi demeleri engel olmuştur. De ki, eğer yeryüzünde yerleşip dolaşanlar melekler olsaydı, elbette onlara gökten bir melek peygamber gönderirdik buyurdu. Başka bir vakitte Allah'ın elçisi, hiçbir peygamber yoktur ki insanların inanmaları için kendisine mucizeler verilmiş olmasın. Bana verilense Allah'ın vahyettiği Kur'an-ı Kerim'dir dedi ve bu sayede ben kıyamet günü ümmeti en çok olan peygamber olacağımı ümit ediyorum diye ekledi. O sırada rahmet peygamberinin gözlerinin içine bakan zayıf bir adam tebessüm etti. Ebu Hureyre sevinçliydi ve Hazreti Peygamber'den işittiği bu sözleri diğer inananlara da söyledi.

Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı.

kaldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı, kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

de sizi dinliyoruz. Bundan 1000 yıl önce, Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Doğru yap. Doğru söyle. Doğruyu gizleme. Ancak gammaz olma. Dedikodu yapma. Temiz olan kendini temiz tutar. Temiz olanlar temizleri tutar. Sana saygı gösterene saygılı ol. Kibirli olma.

0: Hüsnü hal.
1: Bazen koyu gri, bazen de masmavi olan gökyüzü. Yelkenlerini rüzgarla doldurmuş gemiler gibi gökyüzünde yüzen bembeyaz bulutlar. Bir ucu bulutların üstüne, diğer

Günahlarımızı affeyle, hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle. Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yetsin.

0: efendime söyleyeyim.
1: Hevai nefse şeytani gibi gümrahımız vardır. Harap etti dil-ü canı, enin-ü ahımız vardır. İnayet olsa esbaktan, hidayet feyzi mutlaktan, inayet Hazreti Hak'tan, ulu Allah'ımız vardır. Beriyiz her gavayetten dahi, rahı dalaletten, ki tevfik-u hidayetten kavi, hem rahımız vardır. Nedenli olsa ger isyan erişmez, yes ile hırman, Nedim-i Hazreti Rahman, şefaat hahımız vardır. Ümittir kalbin aşadı, ferah ya beyler imdadı. Şefaat kânımız, Hadi Habibullah'ımız vardır. Meyi aşkı ile mestiz vekilin, cümleden pestiz. Ne varlıktan tehi destiz, ne mal-ü cahımız vardır. Eder her derde ol bir em verir, her zahma bir merhem. Melaz-u melce-i alem açık dergahımız vardır. Bu alemde bulan bulmuş, şeb-i kadriçre bedr olmuş, ziyası aleme dolmuş, münevver mahımız vardır. Salahi oldu dildade, o şahı hüsne üftade, bizim dünyada, ukbada muazzam şahımız vardır. Salahaddin Uşşaki.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nur-u nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına. Bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Bekaya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emini. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin, çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız. Başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan La ilahe illallah Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo. Severken, sevinirken, bekler.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Birinci Bölüm.
1: Yıl 571. Mekke yakınları. Habeşistan'ın Yemen valisi Ebrehe, Kabe'yi yıkmak üzere Mekke'ye yürümekte. Ordunun ihtişamının göstergesi olan filler Yeriköy'ü inletiyor.
2: Hayvanları durdurun. Burada konaklıyoruz.
3: Efendim, emrinizi yerine getirin. Hayvanlar beslendi, dinlendiriliyor. Ne zaman emrederseniz harekete geçebiliriz.
4: Güzel. Günün ilk ışıklarıyla yola çıkılacak. Herkes Yemen valisi Ebrehe'nin kudretini görecek.

0: şuna bak. Kabe'ymiş. Kabe dedikleri nedir ki? Benim mabedimin yanında ne hükmü olabilir? Ben mabedimin mermerlerini Saba Melikesi'nin sarayından getirdim. Altın ve gümüş haçlarla donattım. Fil dişi ve abanozdan kürsülerle süsledim orayı. Kabe de neymiş? Bir de bana hakaret etme cesaretini gösterdiler. Bunun bedelini ödeyecekler. Mekke liderine derhal haber gönderin. Derdim onların kanını dökmek değil. Mabetlerini yıkmak. Buna engel olmaya çalışırlarsa hiçbirini açmam.
1: Efendim, Mekke'nin reisi geldi. Sizinle görüşmek istiyorum.
0: Gelsin, otursun şöyle. Tanıt bakalım kendini.
2: Ben Haşim'in oğlu Abdülmuttalip, Mekke'nin lideriyim.
0: Mekke'nin lideri sensin demek. Kabe'nin anahtarlarının sende olduğunu duydum.
2: Evet, bendedir.
0: Merhamet dilenmeye mi geldi?
2: Hayır.
0: Bu ordunun karşısında durabileceğini sanıyorsun yani. O zaman niye geldin?
2: İsteğim hükümdarım buraya gelirken el koyduğu 200 devemi bana geri vermesidir.
0: Seni gördüğümde büyük bir adam olduğunu düşündüm. Fakat konuşunca gözümden düştün Abdülmuttalip. Ben senin mabedini yıkmaya gelmişken sen develerin derdindesin ha?
2: Ben ancak develerin sahibiyim. O Kabe'nin de bir sahibi var ve onu koruyacak olan odur.
0: Bana kim karşı durabilir? Şu orduma bir bak. Şu filleri görüyor musun? Önünde adam bırakmaz. Kabe'nin sahibiymiş. Kimmiş o? Hem hani nerede? O mu engelleyecek beni ha?
2: Göreceğiz. İşte sen, işte o.
0: Yeter artık. Verin şu adama develerin de gitsin.

0: Ne yapacağız?
1: Bizim elimizden duadan başka bir şey gelmez oğlum. Korkma. Allah izzet sahibidir. Haremini koruyacaktır. Mekke'de kimse kalmadı değil mi?
0: Herkes evlerini boşalttı. Söylediğin gibi dağlara, tepelere çekildiler.
1: Sen herkesin emniyette olduğundan emin ol. Kontrol et, kimse ordunun önüne çıkmasın. Ben Kabe'ye gidip dua edeceğim.
0: Tamam baba, dikkatli ol.

Ey yüce Rabbim, ey bu beytin sahibi olan Rabbim, sana savaş açan şu orduya ezdirme bizi. Bizim gücümüz beytini korumaya yetmiyor. Sen bu kutsal mekanı onlara çiğnetme. Bizlere acı. Ey yüce Rabbim, herkes kendi mülkünden sorumludur. Sen de beytini ve bu beytin halkını koru.

0: Şu uzaktaki karartı da neyin nesi? Hava nasıl bu kadar karardı?
1: Kuş sürüsü galiba.
2: Filleri yürütün hadi.
0: Hiç böylesini görmedim. Bu hayvanlar niye bu kadar huysuzlandı?
3: Filleri bir türlü hareket ettiremiyoruz.
4: Filleri kaldırmanın bir yolunu bulmalıyız. Yoksa Ebrehe yaşatmaz bizi. Mızrakları deneyin.
5: Ne oldu bu fillere?
0: Olmuyor. Kalkmıyorlar. Ne yaparsak yapalım hareket etmiyorlar.
3: Bu kuşlar neden toplandı tepemize?
5: O da yok. Gökten karşı alıyor.
4: Kaçın.
3: Dağılın.
4: Kaçın. Kaçın. Dağılın. Dağılın.
6: Bir arada boğulayın.
4: Bu tarafa gelin.
5: Bu tarafa geçin.
0: Kenarlara çekilin.
7: Ebrehe ve ordusu Mekke'ye ulaşamadı. Allah'ın evini yıkmaya gelirken küçücük kuşların attığı taşlarla helak olmuş koca bir orduya döndüler. Yenmiş ekin yaprağı gibiydiler diyor görenler. Hala o bölgeden geçerken insanların içi ürperir. Bir an önce oradan uzaklaşmak isterler.

0: Fil vakasının üstünden birkaç ay geçti. Mekke halkının hareme olan hürmeti perçinlendi. Şimdi Mekke eşrafı Darun Nedve'de toplanmış görüşüyorlar.
1: Bu sene hacılar kalabalık. Hacılara su dağıtma görevini kim üstlenecek?
2: Uzun zamandır Kureyş'te bu görev. Bu sene de onlar yapar herhalde.
1: Aslında bize daha çok yaraşır. Hacılara su dağıtmak bir şereftir. Ama bu mesele yüzünden Kureyş'i karşıma almayı istemem. O zaman yarınki yemekler bizden olsun. Yesar, çabuk buraya gel.
3: Buyurun efendim.
1: Ortalama kaç hacı olduğunu hesapla, ona göre deve kesilsin. Her 100 hacıya bir deve. İyi hazırlık yapılsın. Cömertliğim hakkında insanlara söz söyletme. Yoksa elimden kurtulamazsın.
3: Derhal başlıyorum efendim.
2: Bu iki şereften de bizi mahrum ettiniz. Kabe'nin perdedarlığı da bizim olsun.
1: O konuda Abdülmuttalib'e danışmadan karar veremeyiz. Geçen sene kime vermişti Kabe'nin anahtarını?
2: Bakın geliyor. Konuşalım da neticeye bağlayalım.
1: Şuna bak, 70'ine merdiven dayadı ama gençlere meydan okuyor. Kureyş'in lideri Abdülmuttalib. Herkesin onu niye bu kadar sevip saydığını anlamıyorum.
2: Hoş geldin Abdülmuttalib.
4: Hoş bulduk. Sabahınız hayır olsun.
1: Senin de.
2: Ey Abdülmuttalib, aramızda bu seneki görev dağılımını konuşuyorduk. Son sözü söyleyecek olan sensin. Hepimiz senin sözünü sayarız. Baban da, onun babası da liderdi. Bu sizin ruhunuzda var.
4: Ne konuşuyordunuz?
1: Hacılara su dağıtma vazifesini yıllardır sizin aileniz yürütüyor.
4: Evet, bu görev bize dedelerimden yadigar.
1: Bu sene de biz mi yapsak diyorum çünkü...
4: Gücüm yettiğince bundan taviz vermem. Biliyorsunuz, sizi hacılara ikram etmeye teşvik eden de babam Haşim'dir. Hatırlar mısınız nasıl bir konuşma yapmıştı?
5: Ey Kureyş topluluğu! Sizler Allah'ın beytinin halkı ve bu beytin komşususunuz. Buraya Allah'ın

0: ziyaretçileri ve beytinin hacıları geliyor. Onlar Allah'ın konuklarıdır. Şüphesiz ki ağırlanmaya en layık olanlar da bu konuklardır. Allah sizi bu hizmetle şereflendirdi. Onları güzelce ağırlayın. Vallahi malım bu hizmete yetecek kadar olsaydı bunu size teklif etmez, bu şerefi ben üstlenirdim.
1: Evet, doğru söylüyor. Haşim haklı. Bu görev bize düşer.
2: Ne yapmamız gerekiyorsa yapalım.
1: Evet, yapalım.
3: Evet, haklısın Abdülmuttalip. Babanın bu konuşması üzerine herkes malından bir miktarı bu iş için ayırıp vermeye başlamıştı. O gün bugündür Mekke'yi ziyaret için gelen hacıların yeme içme masrafları şehrin zenginleri tarafından karşılanıyor. Biz de babalarımızdan gördüğümüz bu güzel geleneği devam ettirmek istiyoruz.
4: Biz Araplar için cömertlik önemlidir. İtibar ve cömertliğimizle anılmaksa daha önemlidir. Üzerimize düşeni yapacağız.
0: Güzel. Şimdi kim neyi yapmak istiyorsa onu konuşalım.
5: Fil vakasından kısa bir süre sonra Abdülmuttalib'in yüzünü güldüren bir hadise gerçekleşti. Bir torunu oldu. İlk torunu değildi elbet ama bu Abdullah'ın oğluydu.
6: Müjde, müjde Abdülmuttalip. Müjdeler olsun. Bir torunun oldu.
0: Ne diyorsun sen? Doğdu mu?
6: Evet, Amine'nin bir oğlu oldu.
7: Tebrik ederim Abdülmuttalip.
6: Demek torunun oldu ha?
8: Gözün aydın.
6: Hayırlı olsun, çok sevindim.
0: Ne duruyorsunuz? Kalkın gidelim, torunumu görelim, hadi.
3: Uzun zamandır güldüğünü görmemiştim Abdülmuttalib'in.
9: Nasıl gülebilir ki? Abdullah'ın ölümü çok üzdü onu. Oğulları içinde onun yeri başkaydı.
3: Ah, gencecikti. Üstelik düğünü olalı henüz birkaç ay olmuştu. Hepimiz çok severdik onu. Güzel yüzlü, güzel huylu bir gençti.
9: Abdullah'ın ticaret için çıktığı yolculuk meğer son yolculuğuymuş. Medine yakınlarında hastalanmış. Hastalığı şiddetlenince akrabalarının evine götürmüşler onu. Durumu ağır diye haber geldiğinde Abdülmuttalip apar topar oğlu Haris'i göndermişti kardeşinin yanına. Haris oraya ulaştığında evin iç avlusundaki mezarıyla karşılaşmış kardeşinin. Babasının huzuruna boynu bükük gözü yaşlı geri döndüğünde koca Abdülmuttalip'in hıçkırıklara boğuluşu unutulur gibi değil.
3: Evet, nasıl unuturuz? Ne büyük bir acı. Allah evlatlarımızı bizden önce yanına almasın. Bu bebek göz aydınlığı oldu Abdülmuttalip'e. Artık torunuyla teselli bulur.

0: Merhaba Ümey ben.
1: Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Gözünüz aydın, bir torununuz oldu.
0: Hoş bulduk, safa bulduk. Oğlumla annesi nasıllar?
1: İkisi de çok iyiler, merak etmeyin. Durun, size Şifa Hatun'u çağırayım, o anlatsın.
2: Hoş geldin Abdülmuttalip. Yüce Allah'a hamdolsun. Bebek de annesi de iyiler. Doğumu ben yaptırdım. Hiçbir sorun yok. Şimdi içeride dinleniyorlar. Nur topu gibi bir çocuk. Ben onca doğuma şahit oldum. Böyle bebek görmedim.
0: Hamdolsun Allah'a. Oğlumu bir göreyim. Onu getirin bana.
2: Hemen getiriyorum. Hiç bu kadar güzelini gördün mü? Bak bakalım.
0: Ver bakalım, ver.
2: Al. Sıkı tut onu.
0: Elhamdülillah. Elhamdülillah. Ebu Talip, görüyor musun yeğenini?
3: Çok güzel. Maşallah.
2: Şükürler olsun.
0: Ebu Talip, bu oğlumu birlikte büyüteceğiz. Onun şanı yüce olacak. Öyle hissediyorum.
3: İnşallah babacığım. O bize Abdullah'ın emaneti.
0: Ebu Talip, oğlumun ismini koymadan önce onu Kabe'ye götüreyim.
2: Müsaadenizle isim konusunda annesinin arzusunu ileteyim. Doğumdan evvel bir rüya görmüş Amine Hatun. Doğuracağı çocuğun özel bir çocuk olacağını söylemişler. Ve ona Ahmet ya da Muhammed ismini koymasını öğütlemişler.
0: İkisinin de anlamı çok güzel. Muhammed gökte Allah'ın, yerde insanların övdüğü kişi demek. Ne güzel geliyor kulağa. Muhammed olsun ismi. Hadi Beytullah'a götürelim oğlumu. Şimdi Beytullah'ın içine girip bu büyük nimet için şükretme vakti. Allah'ım, sana sonsuz hamdü sena olsun. Alan da veren de sensin. Oğlum Abdullah'ın hasretiyle yanan gönlümü şu yavrucakla serinlettin. Onun ömrünü uzun ve bereketli eyle. Onun şanını yücelt. İyilikte önce olanlardan eyle. Her türlü hamd sana layıktır. Evet, şimdi dışarıda bekleyenlere birkaç söz söyleyelim. Hey, gel Muhammed, gel bakalım. Seni Mekkelilerle tanıştırayım.
4: Abdülmuttalip, gözün aydın olsun.
5: Hayırlı olsun. Uzun ömürlü olsun.
6: Gözünüz aydın. Hayırlı olsun. Çocuğun ismini ne koydunuz?
0: Muhammed. Ona Muhammed ismini koydum.
6: Muhammed mi? Alışık olduğumuz bir isim değil bu. Atalarının isimlerinden birini beğenemedin mi? Neden Muhammed ismini koydun?
0: Onun ismi Muhammed. Bunu böyle bilir. Gökte Allah, yerde insanlar onu övsün diye. Ey Haşimoğulları, bugün size Allah ikramda bulunmuştur. Ailemize yeni bir evlat katılmıştır.
1: Çok şükür.
0: Oğlum Abdullah'ın acısını böylece hafifleten Rabbime hamdolsun.
1: Çok şükür.
0: Hamza ve Abbas'a da gösterdiniz mi bebeği?
1: Abbas, gel yavrum.
7: Geldim anne.
1: Bak, bu senin kardeşin.
7: Bu bebek mi? ama bu çok güzel. Kucağıma alabilir miyim?
1: Al bakalım. Ama dikkatli ol, tamam mı?
7: Maşallah sana.
0: Haris, Ebu Talip'le birlikte ziyafet hazırlığına başlayın. Doğumun 7. gününde develer, davarlar kesilsin. En güzel buğdaylardan ekmekler yapılsın. Mekke'den davet edilmeyen kimse kalmasın. Hatta hayvanlar için dağ başlarına et bıraktırın. Muhammed benim yaşama sevincim oldu. Mekke'de de bu sevincime ortak olmayan kalmasın.
8: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimsesizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendine değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

Efendime söyleyeyim. Canımın cananı sensin ya Muhammed Mustafa. Sıdkımın imanı sensin ya Muhammed Mustafa. Kalbimi ihya eden seb'al mesani sırrıdır. Arif'in mihmanı sensin ya Muhammed Mustafa. Gün gibi aşikar geldin cihana ey afitap. Sen Kerim'in rahmetisin ya Muhammed Mustafa. Bir nişanu la mekan sırrında gördüm zatını. Cüntü kenzin mazharısın ya Muhammed Mustafa. Vahibin zikri budur, okur cemalin vasfını. Cümlenin sensin delili ya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Vahip Ümmi.

Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Ahlaki Eylemin Temeli, Özgürlük ve Sorumluluk. Profesör Doktor Murat Akın. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, yüzleştiği zorluklar karşısında öfkesine yenik düşmemiş, aksine iradesini